yalnız dolaştım yollar.

gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni. Unutamadım, unutamadım.

bambaşka bölmüş. Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni. Unutamadım, unutamadım. Ne olur anla.

Dileklerimde nisan yağmuru düşüyor yere. Tutma, tutma. Atarsa kalbim bir başkasına. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yoluma. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: Radyo D Hava Durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul bulutlu, sıcaklık 23 derece. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 20, İzmir bulutlu 27, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 20 ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor.
2: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
3: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
4: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bein Star koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık Bein Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.

0: Gel Migros gelsin sana.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
5: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın.
9: Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.

0: bundan böyle her sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Lean Skin Care Aygül Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Uyan! Bir dakikaya kadar herkes kulemamız altında

0: Her şeyi iktidarlı yapar. Küçüklerini kovur, büyüklerini sayar. Çabuk ol, pantolonunu neden giymedin yavru kurt? Tamam mı?
1: Yavru kurtlarım, good morning. Günaydın. 25.05.2026. Cap canlıyız ve yayındayız. Saat sabah 7'yi 10 geçiyor. Farkındaysanız çok erken bir giriş yapıyorum şu an. Sıfır trafikle giriyorum. Ülkenin şu anki durumu zaten itfaiye, trafikler bildiğiniz gibi. Yak yak! Mükemmel bir trafiksizlik. Mükemmel ya, inanılmaz mutluyum. Sesimdeki enerjiyi alıyor musunuz? Aldığınızı düşünüyorum. Bu arada açıkçası ben böyle tatillere falan karşı bir insanımdır. Sevmem ben tatil. Neden bu kadar uzun tatillerde hep birlikte tatile çıkıyoruz? Ben doğru bulmuyorum mesela. Ülke olarak hep birlikte hurra tatil yapıp geri dönüyoruz. Hayır. Bu bana mantıklı gelmiyor. Ya her şeyi geçin. Şimdi ben bir hafta mesela diyelim gelmeyeceğim. Ben burada bilgisayarın açma şifresini unutuyorum ya. Nasıl adapte olacağım ya? O yüzden çok mantıklı değil ama sonuçta 9 günlük bir tatile giriyorsunuz. Bugün tatilde olmayanları görmek istiyorum. Hani böyle conta civata atanları. Azıcık ağzımıza geleni sayalım ya. Gelin hadi. Neymiş? Bugün çalışılacakmış. Bakayım kimler var? 0549-204-0104 dükkanın numarası. Yazın. Didim'den Alper uyanmış mesela. Bak çalışıyor adam yani. Aklın bahar olunca fikrin çiçek açarmış. Güzel şeyler düşünün ki güzel şeyler olsun. İyi yayınlar, sağlıklı haftalar diyor. Orhan kalkmış. Tatil olur ama biz sizi tabii ki yalnız bırakmayacağız. Kocaeli'den Orhan. Sevgi diyor ki ben conta civata atıyorum. İşe gidiyorum Aygül. Günaydın Aygül Hanım, Nilüfer ben. İyi haftalar olsun hepimize. Tüm güzellikler gelsin inşallah demiş. Arkadaşlar ülkenin yarısı Ege'de zaten şu an. Çeşme, Bodrum muhtemelen. İnanılmaz yani gerçekten de ne yapsın insanlar da ya. Bütün bir kafaları kaldırmıyor. Geçim kaygısı, gerçekten gelecek kaygısı. Biraz zor ya. Şu anki günümüz koşullarında yaşamak da kolay değil. Mental, kimsenin mentali de çok öyle süper değil. Sonuç itibariyle de dinlenirsiniz inşallah. Ama tabii Kurban Bayramı'nın o güzelliklerini de unutmamak gerekiyor. Aygül Hanım, Cuma günü bitirdi birçok insan çalışmayı diyor. Bugünden sonra patronum zannedenler çalışıyor, çalışacak. Canım bugün patronlar çalışıyor işte gördüğün gibi. Şekil Ağa.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi göz.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilim. Reklam.
5: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
6: Sıradaki şarkı fake hesaptan stalklayan eski sevgiline gelsin.
5: Radyo D. Hayatın içinde.

Efendim Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Tabii ki bayram haftası, tatil haftası. Bugün inanılır gibi değil, Mayıs şovunu yapıyor ha. Yani Mayıs resmen tamamen sonunu, Mayıs'ın son haftasını tatille kapatıyor. Nerede trak? Orada bırak. Günaydın Aygül'üm. Ben sabah 6'da gözümü ütüyle açtım. Bize daha tatil başlamadı. Öpüyorum seni. Gaziantep'ten selamlar. Aman ya Rabbim, bir video çekmiş. Bu nasıl bir ütüleme hayatım? Aygül günaydın çiçeğim. Sesini duyamıyoruz radyoda. Konuşalım, seni özlüyorum. Ne olur çok az şarkı çal, çok konuş demiş. Ay canım benim ya. Genelde radyocuları susturuyorlar biliyorsun, sevmiyorlar. Bu arada Instagram'da canlı yayını saat 7.32'de açtım. Herkese inat. Ve 3 saat canlı yayında kalacağım. Sırf inat böyle. Hani hiç kimse yok ya, hiç kimse yok diye. Millet genelde hani rating yok, izleyen yok. Bugün şunu yapmayalım, bugün böyle olsun falan derler. Bizde yok öyle şeyler. Günaydın Aygül Hanımcığım. Merak etmeyin, ben de uyandım. Sizi dinleyerek hazırlanıp işe gidiyorum. Tüm çalışanlara selamlar. Halo, terapi uzmanı Deniz Hanım diyor, sizi önerdi. Huzuru bulma adına gittim. Lakin burası beni daha huzurlu kılacak gibi diyor. Emre'cim hoş geldin aramıza. Deniz Hanım'a da sevgilerimizi iletiyoruz. İyi ki önermiş. Günaydın Aygül Hanım, Sema Özdeniz. Ben de Denizli'den bahçe evinde son ses sizi açtım. İyi haftalar, iyi bayramlar. İmza yemeğim diyor. Kapamadır. Ya imza yemeği de güzel bir isim ha. Aşk dediğin şey bak. Gülüyorum haline. Aşk dediğin şey bak. Bildiğin bir şey varsa. Nerede trak? Orada bırak. Arkadaşlarım, imza yemeğinizi merak ediyorum. Bu imza yemeğini de bir dinleyicim şu an çıkarttı. İlk kez duyuyorum imza yemeği. Yani güzel bir şeymiş. Benim imza yemeğim lazanya. Ben Koç burcuyum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Yunus Emre yazmış. Aygül sen akşam onda mı yatıyorsun ya? Yüzün ne kadar dinlenik böyle. Hayatım, Lin Kozmetik sağ olsun. Gece 1'de PlayStation oynayan oğlumla dövüştüm. Hangi dinamiklikten bahsediyorsun? En son PlayStation kolunu kafasına attım. Kabloları boynuna doladım. Akıllı ol dedim, akıllı. Ay gece uyuma diyor. Ben uyumuşum, onda sızmışım koltukta. Bir baktım PlayStation oynuyor. Bir kalktım. PlayStation kariyerine son verdim. Bana diyor ki, rüyanda bir şey mi gördün de böyle birden benim üstüme doğru saldırdın anne? Ha, sorunlu ben oldum. Sorunlu benim bu arada. Haydi bakalım.

10.000 TL'lik hediye çeki vereceğim. Bakın radyoyu çok iyi dinleyin. Söyleyeceğim bir şifreyi daha sonradan bilen, yani soracağım soruyu dinleyene vereceğim. Ona göre. Mesela ben şimdi şeyi anlattım. Kerem'in PlayStation'ı anlattım. Size diyeceğim ki ben dün gece kimin kafasına ne atıyordum diye soracağım. Siz diyeceksiniz ki aa, PlayStation kumandasını Kerem'e atıyordun. Anlatabiliyor muyum? Olay örüntülerinden bir şey soracağım.

Tavırlarım çok... Cem Akoğlu yazmış 06. Ankara'da takside sen olmasan çekilmez gene gri Ankara'm, müşteriler de dinletiyorum demiş. Müşterileri de çok selamlar. Ankara'dan Cem'e de çok selamlar. Teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sıradaki şarkı Ankara'ya gelsin diyeceğim ama Ankara şarkısı ayrı ya, dur.

bugün özellikle bu tatil boyunca Aygül gökyüzünde neye dikkat etmemiz gerekiyor derseniz, gökyüzü tatil değil arkadaşlar, onu söyleyeyim. Gökyüzü tatil değil, çok güçlü bir açı var. Mars Plüton karesi yaşayacağız. Mars Boğa'da, Plüton Kova'da. Yani çok zorlayıcı bir açı. Kurban Bayramı, akrabalarla görüşeceğiz. Aile büyükleri. Birkaç taktik vereceğim. Akıllı olun. Akıllı ol, senin aklını alırım haftası.

Arkadaşlar bazen size çok gülüyorum mesela, gerçekten çok tatlısınız. Tan'ın konserine gitmiş bir dinleyicimiz. Ondan sonra benim resmimi gösterip Aygül Aydın da burada mı diye sormuş. Onlar demiş Radyo D'nin sponsoru. Burada, kesin burada demiş. Ya sonra oradaki bizdeki arkadaşlardan biri görüyor. Sonra dedi ki Aygül sana o kadar dünyanın en komik olayını anlatacağım dedi. Ben de ne ol? Ay çok tatlısınız ya. İşte benim eşkali alıyor. Güvenlik geziyor. Diyor ki Aygül Aydın'ı gördünüz mü? Aygül Aydın hani kim diye sorarsa benim eşkali de belli, onu gösteriyor. Ya gerçekten komiksiniz. Beni İstanbul konserinde böyle mi arayacaksınız? Çok merak ediyorum. Dünyanın bence en komik olayı bu ya. Bak ben çok güldüm yani. Ay beni bulmayı o kadar kafaya takmış. Ya beni bulmayı o kadar... İzmir konserinde beni arıyor. Ya bizde de... geçen 2 yıl önce falan Dilek kulakları çınlasın. Bak evlendi gitti buralardan Dilek. Ah Dilek ah. Nerelerdesin? 2 yıl önce bekardın tabii. Buralardaydın. Ya şimdi evlendi gitti. Evlendirdik kızı. Neyse. Dilek de yaptı. Böyle en önlerde Tan'a konser bileti oluyor. Hem de gitmiş en önden almış. Ola ki hani benimle de karşılaşıp resim çektirmek istiyor. Kova burcu zaten Dilek. Bir şekilde gidiyor alıyor falan filan neyse. Gidiyor kimin yanına oturuyor arkadaşlar? Ünlülerden Derya Ulu'nun yanına oturuyor. Tabii Derya Ulu'nun yanına denk geliyor. Ben de bir arkadan geçerken kulise geçeceğim. Yani Tan'ın olduğu tarafa geçiyorum. Geçerken de önden beni gördü. Ama bir çığlık atıyor. Bağırarak Aygül abla falan diye. O sırada Derya Ulu'nun ayağına basıyor. Derya Ulu da diyor ki ne oluyor? Yani biraz yavaş isterseniz falan, bunu azarlamış. Kız haklı yani, basılır mı? Bir dikkat edeceksin. Sonra ben dedim ki ne olur yalvarıyorum sakin ol. Bari şimdi de bir Derya Ulu'dan şarkı çalayım. Derya'yı da çok seviyorum bu arada. Hazır aklıma gelmişken. En sevdiğim şarkısını çalacağım Derya'cığımın bir tane. Ahmet Köse, hoş geldin aramıza hayatım. Çalışıyor musun bugün sen de Deniz'cim? Bari Derya'cığımın şarkısını çalayım da vicdanımızı rahatlatalım.

Aygül, dünkü haftalık videonu izledim. Ne zamandır izlemiyordum. Yükselen boğalara söylediklerini yaşıyorum. Sabah sabah müdüre kafa atmamak için zor tutuyorum. İyi ki sen varsın da susuyorum demiş. Hayatım susun, şu an hiç uygun değil. Özellikle boğa ve yükselen burcu boğa olanlara sesleniyoruz. Günaydın Aygül'üm, seni çok seviyorum. Her gün dinliyorum, enerjine bayılıyorum. Konya Ereğli'den Gül. Biz de belediyede, arazide tüm çalışanlara kolaylıklar diliyoruz demiş. Dün gece kocam beyin kafasında televizyon kıracaktım. Aman yavrum, aman aman aman aman.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 22 Mayıs Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %4.89 yükselişle 13.808 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.73, euro 53.07'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.632, çeyrek altın 11.247 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Ev kurmak sizden, teknolojileri MediaMarkt'tan. Hayer 11 kilogram 1400 devir çamaşır makinesi 29.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknolojiyi keşfedin. Son gün 26 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
5: MediaMarkt.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
8: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
9: Opet doldur kazanla doldurdukça kazanma dönüşü.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten.
1: İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Şimdi şunu konuşmak istiyorum. Valla çenemi tutamayacağım. Kimse kusura bakmayacak. YouTube yayınıma geliyor. Kendini bilmezin biri. Kendini bilmez her yerde olduğu için. Instagram'a şimdi geliyor. Ülke yangın yeri, siz neden gülüyorsunuz diyenler var ve böyle yazanlar var. Ve ülke yangın yeri ise hala burada olanlar var. Çok enteresan mesela. Tam da belki bu yüzden gülüyoruzdur belki de. Kim bilir, nereden biliyorsun? Gerçekten belki bu yüzden gülmek zorunda hissediyoruz kendimizi. Ya insanlar o kadar tuhaf ki kendilerini ayakta tutabilme biçimlerini bile bilmiyorlar. O kadar beceriksizler ki. Çünkü insan bazen ayakta kalabilmek için nefes alabilmek zorunda. Sürekli korkuyla, sürekli öfkeyle, siyasetle, kavgayla yaşayan bir ruh bir süre sonra tükeniyor. Her gün kötü haber açıp hayatı omuzlarımızda taşıyoruz zaten. Kimsenin acısına sırt çevirdiğimiz yok ama hayat sadece karanlıktan ibaretmiş gibi yaşamayı da ben kabul etmiyorum arkadaşlar. Böyle bir kabulüm yok benim. Ben inanıyorum ki bu ülkede hala çalışan, hala üreten, sabah erken saatlerde kalkıp hayat mücadelesi veren milyonlarca insan var. Ve bazen o insanların ihtiyacı olan şey biraz umut, biraz kahkaha, birazcık da nefes ya. Yani başka bir şey değil. Çünkü sürekli mutsuz olmak kimseyi daha bilinçli biri yapmıyor ki. Sürekli öfkeli olmak da dünyayı kurtarmıyor. Önce insan kendi zihnini, ruhunu, kalbini korumayı öğrenmeli. Biz bunu bilmiyoruz ya. Ve ben kendi mental sağlığımı korumak zorundayım. Kimse kusura bakmayacak. Çünkü güçlü kalamazsam ne kendime faydam olur ne de etrafımdaki insanlara faydam olur. O seçimim bu. Siyasetçiler gelip bizim hayatımıza sihirli değnekle düzeltmeyecek herhalde. Yani çok da umurlarındayız. Umurlarında olsak bu halde mi olurduk? Onlar kendi kavgalarını verirken biz kendi hayatımızı taşımaya devam ediyoruz. Kirasını ödeyen, çocuğunu büyüten, işe yetişen, hayata tutunmaya çalışan insanlarız biz. Senin kredi kartı borcunla siyasetçilerin mi ilgileniyor? Hiç kimsenin umrunda değil. O yüzden evet, bazen güleceğiz, bazen eğleneceğiz, bazen müzik açacağız, bazen umut konuşacağız, bazen üzülebiliriz. Çünkü insanın ruhunu tamamen karanlığa teslim etmesi de bir çeşit vazgeçiştir. Üzgünüm, ben vazgeçmiyorum. Vazgeçmek isteyenler de buyursun vazgeçsinler. Ben hiçbiriyle ilgilenmiyorum. Vallahi umurumda değil, bu dünyaya bir kere gelmişim. Şunun şurasında herkes işine, siyasete ben girene kadar ilgilenmiyorum. 2028 seçimlerinde görüşürüz. O zaman bu işin içinden geçeceğim.

yemin ediyorum beni ikna ediyorsun demiş. Senden o kadar güzel politikacı olur ki. Şu konuşmanla 3 saniyede ikna oldum diyor. Balkon konuşman bitmiştir. Öğrensin gülü mutlu etmeyi. Hasret ateşi

Aygün, sen seçimlere girene kadar bundan sonra kimseye oy vermeyeceğim diyor. Bekleyin, geliyor. Ay, uzun bir süre geliyorum da bunu söyleyemeyeceğime gülüyorum ya. Düşünsenize, ciddi bir ortamda konuşmaya çalışıyorum. Bekleyin, geliyorum derken hepimiz gülme krizindeyiz.

0: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Mutlak butlan kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde gün boyu gerginlik devam etti. Kararın tebliği sürecinde Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen gruplar arasında arbede çıktı. Polis ekipleri genel merkeze girerken tebligatın teslim edildiği Özgür Özel binadan ayrıldı. Türkiye ve 17 ülkenin dışişleri bakanları Somaliland bölgesinin işgal altındaki Kudüs'te sözde bir büyükelçilik açma yönünde attığı yasa dışı ve kabul edilemez adımı en güçlü şekilde kınadı. Türkiye İstatistik Kurumu yılın ilk çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %1.2 yükseliş gösterdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin karar, resmi gazetede yayımlanan kararla yürürlükten kaldırıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, nihai hale getirilmek üzere İran'la büyük oranda bir anlaşma üzerinde görüşmeler yaptıklarını belirterek, anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak açıklamasını yaptı.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
0: Avrupa yakasında Beylikdüzü Zincirlikuyu, Bahçeşehir Mahmutbey, Hassal Seyrantepe güzergahları akıcı, Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Sancaktepe Kavacık hattında bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de akıcı devam etmekte.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Radyo D hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul bulutlu, sıcaklık 23 derece. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 20, İzmir bulutlu 27, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 20 ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor.
3: ETS yaz fırsatları başladı.
4: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili...
3: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam. Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank, daima seninle.
6: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
7: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
8: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
6: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
9: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
10: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
9: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
10: Aygaz diyorum.
11: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
12: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
13: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
14: Migros Yemek.
13: Migros uygulamasında.
15: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
16: Bayram heyecanı Teknosa'da. Samsung tek kapılı derin dondurucu. Tekno Club'a özel 19.499 lira.
17: Teknoloji, teknoloji. Garaj Oto Ekspertiz.
18: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
19: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
20: Akakçe.
21: Hemen bakıyorum hayatım.
18: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
20: Akakçe.
22: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
23: Bana göre yenilikçi olmalı.
24: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
25: Bana göre vizyoner olmalı.
26: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
27: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
28: Sağlam bankacılık.
29: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
30: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın. Günaydın.
1: Efendim bugün 25 Mayıs haftası. Haftanın gökyüzü trafiğine bir bakıyoruz. Tabii ki yeryüzü trafiğimiz şu an çok boş ve rahat olsa da gökyüzü trafiğimiz çok tıkış tıkış, gerçekten güçlü. Güneş İkizler Burcu'nda ilerliyor gökyüzünde şu an. Ay Başak Burcu'nda ilerliyor. Haftaya anlaşıldığı gibi birazcık da Güneş'le Neptün arasındaki biraz böyle bir sis bulutları içerisinde ilerliyoruz. Tabii haftanın ilk iki günü tam bir netleşme öncesi sis bulutu gibi düşünebilirsiniz. Çünkü Güneş artık Yengeç Burcu'na giderken Neptün'ü karelemeye doğru ilerliyor. Bu da ilişkilerde, iş anlaşmalarında ve medyada dönecek büyük illüzyonları, kurtarıcı maskesi takmış sahtekarları ve gizli kirlilikleri önümüze getirecek. Birileri seni fedakarlıklar üzerinden manipüle etmeye çalışabilir. Ay Başak'ta olduğu için zihnen çok belki didik didik edebileceğiniz, evhamlı ve eleştirel olabilirsiniz. Finansal hesaplarınızı çok iyi yapmanız gerekiyor. Maillerinizi, önünüze gelen bilgileri iki kez toparlamak, check etmek çok önemli olacak. Angaryaları toparlamak, dolunay öncesi bir detoks yapmak çok önemli. Çünkü 31 Mayıs'ta bir yay burcunda dolunay yaşayacaksınız. Bu dolunay çok önemli olacak. Bu iki gün özellikle duyduğunuz hiçbir şeye körü körüne inanmayın. Büyük imzalar atmayın. Kesin öyledir diyerek birilerine rest çekmek için hiç doğru zaman değil. Sis bulutları çok yüksek bir şekilde olabilir. Özellikle en dikkat etmeniz gereken tehlike hattı hem Antares Aldebaran yay dolunayına gidiyoruz. Antares ile Aldebaran'ın karşı karşıya geleceği önemli somut yıldızlar, sabit yıldızların karşı karşıya geleceği bir yay dolunayı gerçekleşecek. Haftanın belki de yılın en keskin virajı orası olacak. Yani önümüzdeki hafta çok daha önemli bir hafta. Mars Boğa Burcu'nda, Plüton Kova Burcu'nda bir kareye doğru gidiyor. Gökyüzü adeta sarsıcı bir ihtilal havası veriyor. Özellikle 1986, 1987, 1988 doğumluysanız burada yıkılmaz dediğiniz, hayatınızda sarsılmaz kalem dediğiniz ne varsa belki orayla ilgili sarsıcı olaylarla karşılaşabilirsiniz. Ya da hayatınızı değiştirdiğiniz bir dönem olabilir. Ülke değiştiriyorsunuzdur, evleniyorsunuzdur, iş değiştiriyorsunuzdur. Bu hayatınızda bazı şeyleri çok sarsılmaz da görmemeniz lazım. İlişkilerde ve ortaklıklarda güç savaşları, bana sınır çizemezsin resleşmeleri patlayabilir. Finansal piyasalarda da özellikle toprak ve gayrimenkul, kripto paralar gibi konularda şok dalgalar olabilir. Biraz bu dönemlere dikkat edeceğiz. Bireysel hayatlarda sarsıcı hırslar, kibirli ve manipülatif kavgaları önümüze getirebilir. İnandığımız doğruların, dostların veya ortakların dürüstlük sınavından elenişini izleyeceksiniz. Elensinler, dürüstler kazansın. Dürüst olanlar kazansın. Önemli bir bu yay dolunayı bana neyi anlatacak Aygül deseniz, büyük bir dürüstlük sınavı derdim sizler için. Bir gülü sevdim. Bir yay dolunayını sevdim.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıkları ve işaret levhaları sürücüler için bağlayıcıdır. Kırmızı ışıkta geçmek ciddi bir trafik ihlalidir ve ağır cezalarla sonuçlanabilir. Sürücüler, ışık ve levhalara uymakla yükümlüdür. Bu kurallar trafik düzeninin sağlanması için uygulanır. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo D.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, sigortam Net.
7: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Ey. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
8: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Migros'a. İstel Migros gelsin sana.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
0: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Binacele kılçık hocam. Albayrak
3: Finans. Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
9: Akakçe.
10: Hemen bakıyorum hayatım.
11: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
12: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta

Efendim radyo D'desiniz. Ne diyor şair burada? Üçü beşi gelsin. Yıkamazlar beni, agaları gelse diyor. 0549-204-0104 WhatsApp hattımız. Günün sorusunu soruyorum. En imza yemeğiniz nedir? Yani en iyi yaptığınız yemek ve o yemekle anılmanız. Bunu çok iyi yapıyorum diyen burçlarınıza göre yazın bu arada. Bir merak ediyorum. Hadi gel.

Efendim seçim şarkımızı paylaştım. Yıkamazlar bizi agaları gelse diyor. Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Mesajlarınız geliyor. Şükürler olsun ki mesajlarınız var bu hayatta. Daha ne olsun yani? Aygül, imza yemeğimi söylüyorum. Odun ateşinde güveç, yanına sarma. Burcum boğa diyor. Vay be. Günaydınlar Aygül'üm. Tabii ki imza yemeğim içli köfte. Koç burcuyum aşkım demiş. Hayatım en sevdiğim imza. En sevdiğim midemin en imza yemeği içli köfte. Bir yemeği de kötü yap be Dilara. Hepsi mi güzel olur? Aslan burcuyum demiş ama yemek ne yaptığını söylememiş. Ben ikizler burcuyum. Kısır ve Arnavut böreği imza yemeğimdir diyor. Ay bir de bugün doğum günüm. Ay iyi ki doğdun Öznur. Öznur, Aygül'üm günaydın. Burcum boğa, yükselenim kova ama yemek yapmayı hiç sevmiyorum. Ben yemeği çok seviyorum demiş. Zeytinyağlı kuru patlıcan dolması ve yaprak sarması imza yemeğim diyor. Abla, hani balık tutmak mı, balık yemek mi? Ben balık yemeği tercih ediyorum. Hani mangal yaparsın, yapması da yemesi de, ben yine yemeği tercih ediyorum. Benim en iyi yaptığım şey yemek diyor Aslan Burcu Ethem Kaplan. Yavrum, oğlumdan biliyorum, onun da yaptığı en iyi bildiği şey yemek. O yüzden dibini bir kere de yardım edin. Aygül'üm Oğlak burcuyum, kaşarlı mantar. Ya şu mantarı hala yerken çok korkuyorum ya. Sizde de oluyor mu? Ben çok korkuyorum arkadaşlar. Mantar yemeği yerken, yani en babasında da yesem, en alasında da. Ha, mantarı çok lezzetli bence. Gerçekten lezzetli bir şey ama hiç tercih etmem.

herhangi bir restorantta, herhangi bir yerde bu mantarı sevmediğim için değil, risk barındırdığı için tercih ettiğim bir yemek değildir mesela. Orada mantar varsa çok aç olmam lazım. Allah'ım ya Rabbim der, Allah'a sığınır. Hani bir iki tat almaya çalışırım ama işte çok riskli buluyorum ya. Günaydın, iyi yayınlar. Aslan, deniz ürünleri çok iyi yaparım. Boğa burcuyum, kötü yemek yapamam ki ama acılı ekmek de üstüme yoktur. Ben de şu şeyi çok da severim, sarımsaklı ekmek de çok güzel. Ay. Aygül, İzmir'den Canan ben. Eskiden döner firmasında pazarlamacılık yapıyordum. Şimdi mezeci açtım. Hepsi çok güzel yaparım. Burcum Oğlak, yükselenim yengeç. Aygül, en iyi içli köfte yaparım. Ya bir şey söyleyeceğim. Şu içli köfte kadar nankör bir şey var mı arkadaşlar? Çok nankör bir yemek. Vallahi bakın, içli köfte, yaprak sarması. Bunlar nankör yemekler bunlar. Bunları sarıyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz bitiyor. Arkasından insanın ağlama ihtiyacı falan geliyor böyle. Ve gözleri doluyor. Ben bir de bizim Adana'da çok güzeldir. Fellah köftesi derler bak. Böyle küçük küçük bulgurdan yaparlar. Üstüne sarımsak ve bol sarımsak ve salçayı. O Adana Urfa salçasını. Ay çok acıktı. Arkadaşlar o kadar açım ki yani... Bir şey diyeceğim, Şeyda beni öldürecek ha. Konuştuğum konuya bak. Şeyda beni kıtır kıtır kesecek. Ben detoks günündeyim bugün. Aha da bakın, bakın. Bak, sesi duyuyor musunuz? Bakın bu Jules'un sesi bak. Kadın benim elime tutturmuş. Maydanoz suyunu. Ben hala fellah köftesini... Ay Oytun dedi, sende bu boğaz varken sen dedi zayıflayamazsın, git iğne kullan dedi. Sırf ona inat 3,5 ay oldu. Vere vere 8-9 kilo verebildi. Dedi ki hacı sen bu boğazla veremezsin dedi. Geçen de diyor ki 3,5 ayda millet 20 kilo veriyor hacı dedi. Dedim millet dedi 3,5 ayda dedi. Dedim ki ya yürü git, kullanmayacağım o iğneyi dedim ya. Kullanmayacağım.

Aygül'üm, ben Bükreş'ten Gülay. Seni dinleyerek işe gidiyorum. İmza yemeğim lahana turşusundan sarma. Çok güzel yaparım diyor. Ya bir arkadaşım, yıllar yıllar önce belediyede çalışıyordum. Malatyalıydı. Şey yapmıştı ya, ben böyle bir lezzetli bir şey bir daha da yemedim. Bak, bir daha da öyle bir yemek yemedim. Bu şey varmış. Kiraz yaprağına sarılan ama bulgurdan sarılıyor galiba. Hafif vişneli gibi, böyle birazcık ekşimsi bir tadı geliyor. Ben ne olacak benim bu boğazım ya?

Ay arkadaşlar, bir de pazı yaprağında sarma. Bak, pazı yaprağındaki sarmayı bir tencere verin yerim. Şakam yok ya, affetmem. Bir de ben öğretmenken bu hikayeyi 100 kere anlattım herhalde, bilmeyen yoktur. Yerli malı haftası olacak. Ben de bir sınıfın, o zaman o dönemler 6E sınıfının sınıf öğretmeniyim. Ama bilgisayar öğretmeni olarak gittim. Sözleşmeli bilgisayar öğretmeniyim. İlk kez laboratuvar kurulmuş. Ben de okula ilk kez öğretmen olarak atanıyorum. Sözleşmeli olarak. Ve yerli malı haftası yapılıyor. Çocuklarla aram o kadar iyi ki çocuklar etrafımdan hiç ayrılmıyor. Bir koloni şeklinde geziyoruz. İnanılmaz bir sevgisiyle pankartlar açıyorlar. Aygül öğretmenim, Aygül öğretmenim falan. Tabii ki ben diğer standart öğretmenlerden, bir de ilk tecrübesizlik. Daha fazla bir şeyim. Aşkla işime tutunuyorum. Bir de çocukları da çok seviyorum. Aşırı bir şey oluyor. Bir KNK olduk çocuklarla. Neyse, sınıf öğretmeni der ki, yerli malı haftası var. Herkes bana soruyor, öğretmenim en sevdiğiniz yemek ne? Öğretmenim en sevdiğiniz yemek ne falan. Ben, ay çocuklar, ben yaprak sarması, işte pazı sarması, ben bunlara gelemem dedim, ben çok severim. Böyle anlattım. Sonra böyle tecrübeli bir öğretmenimiz vardı öğretmenler odasında. Dedi ki, sakın dedi, ama söyledikten sonra sakın dedi, ne sevdiğinizi çocuklara söylemeyin dedi. Söylerseniz hep o yemeği yaparlar, bakın dedi falan. Tecrübeye bak. Yani ben tabii böyle bir havaya baktım, dedim ki yok ya, herkes dedi yaprak sarması yapacak hali yok. Arkadaşlar, ertesi gün yerli malı haftası, sınıfa bir girdim. Sınıfta yaprak sarması dışında tek bir yemek yapan yok. Bir tane çocukcağız, o da o gün gelmemiş, onun da anası kek yapmış. Sınıfta bir kişi kek, geri kalan 39 kişi yaprak sarması yapmıştı. Hepsi de önüme koydu. Beni görmeniz lazım. Sonra resim çekilecek sınıflarla. Ay işte herkes ne yaptı? Hayattaki şansım. Dedim ki ben bu işten nasıl çıkacağım? Çünkü bir resim çekilecek, sadece yaprak sarması var. Sonra başladık sınıflarla takas etmeye. Dedim ki yan sınıfa gideyim, yani sonuçta 6 tane sınıf var. Gittim, diyorum ki sizden patates salatası alalım, biz yaprak sarması verelim. Bir tanesi vardı, zar zor dövüş kavga, onun patates salatasını aldık, resme koyacağız diyoruz, geri vereceğiz. Derken sinirimden bir yaprak sarması yemişim arkadaşlar. Gece 3 acildeyim, bakın yemin ediyorum. Meğer mide fesatı yaşamışım, yani gerçekten midem çok korkunç şeyler yaşamış. Bir diz böyle, hani böyle böyle gittim acile. Ve yaprak sarmasından, aşırı yaprak sarması zehirlenmesi için sindiremiymişim. Garip midem.

tabii ki öğretmenliğimin birinci yılında son buldu arkadaşlar. İkinci yıla zorlamadım şansımı. Çocuklar hastaneye gelmek istiyorlar falan. Komik bir yani gerçekten. Dedim ki ya yok midem yıkandı falan. Böyle çok inanılmaz şeyler yaşadım. Tabii ki o kadar yaprak sarmasını yersem. Hayatımda ilk defa yaprak sarması yüzünden zehirlenen hastaneye giden insan duyuyorum abla. Daha ne duyacağım diyor. Hastanede ilk kez duydu oğlum. Çok yemişim, aşırı yemekten oldu. Ne yapayım öğretmenler görmesin diye.

Şimdi de dilekçim var. Dilek neredesin? Kız hiç yazmıyorsun ha. Her imza gününe bana yaprak sarması getirir. Bir de karşıdan sallar böyle imza günü. Ben imza atıyorum, bir bakarım Dilek karşıdan şey sallıyor, yaprak sarması. Benim kaşım gözüm oynamaya başlıyorlar.

Biz diyor teknoloji fuarında kek sarma yarıştırdık diyor. Harbiden ha. Arkadaşlar astronomatik uygulaması olarak startup bir girişim fuarında, teknoloji fuarında bizimle muhatap oldu teknoloji fuarı. Hayatının şokunu yaşıyordu. Sandalyeleri çekip fuar standının önünde takipçilerim ve ben yaprak sarması, kek falan yedik, çay içtik. Kimi beni tanıyor, biliyor. İşte kimi hiç tanımıyor. Bu kim ya? Niye burası bu kadar kalabalık diyorlar. Çünkü hiç kimsenin fuar standı o kadar kalabalık değil.

0: Aygül Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Beylikdüzü Zincirlikuyu, Bahçeşehir Mahmut Bey Hastal Seyrantepe Güzergahları Akıcı, Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Sancaktepe Kavacık hattında bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de akıcı devam etmekte.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo
3: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 22 Mayıs Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %4.89 yükselişle 13.808 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.73, euro 53.07'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.632, çeyrek altın 11.247 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Reklam.
5: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
6: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın, BinStar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık BinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
7: yatırım. Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
8: Tablet istersin, vatanda bulursun. 15-31 Mayıs tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
9: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Sıradaki şarkı Hep İcin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da.
4: Geliriz.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Ay Günaydın'la günaydın.
1: Efendim, Yay burcundaki Dolunay'la birlikte Kanal D'nin yepyeni bir dizisi geliyor. Daha 17. İlk bölümü 31 Mayıs Pazar günü saat akşam 8'de başlıyor olacak. Aras'ın sırları ve büyük yüzleşmeleriyle dolu gizemli yolculuğuna ortak olmak istiyorsanız siz de muhtemelen Aras da Yay burcu. Yani dizide sorarsanız ben öyle anlıyorum. Çünkü bir Yay dolunayında daha 17 diye bir dizi başlıyorsa bu demek oluyor ki sizlere çok şey anlatacak. Kaçırmıyorsunuz. Daha 17, 31 Mayıs Pazar akşam saat 8'de. Mesajlarınız geliyor. Lütfen oku Aygül'üm demiş, okuyacağım. Abla, çok ciddi soruyorum. 13 yaşındayım. Aynı sizin oğlunuzla yaşıtım. Yay burcuyum. Ömrümde Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu görmedim. Sizce seneye olur mu? Aziz Yıldırım da geldi. Lütfen cevap ver abla. Ablam ya. Vallahi ben bu ülkede ne siyaset ne futbol. Ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadınım. O yüzden sen de boş ver yavrum. Hayatın tadını çıkart, geleceğine bak. Bitmez bu ülkenin futbolu, siyaseti. Ömrünü çürütme, harcama bu yollarda. Kendi gelişimine katkı sağlayacak işlerde ol. Bir tanem benim.

Ama bak benim aklıma gelmedi. Derya ne güzel akıl veriyor. Astromatik epi indirsin diyor. Astromatik epe diyor. Fenerbahçe'yi sorabilir Aygül. O bile ikna değil.

Efendim, Radyo Dere'yiz. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Biliyorsunuz ki sosyal ağ hesaplarımız, Instagram hesabımız, En Sosyal X, Facebook, YouTube, Allah ne verdiyse, ne varsa, WhatsApp hattımız, Radyo D104, bunları takip ettiğinizi düşünüyorum. Yani TikTok, hala buralarda olmayanlar varsa hediyeleri kaçırıyorlar. Kaçırıyorlar. Neyse, söyledim, en azından bağladım. Evet, mesajlar geliyor. Mesajlarımız şöyle, şimdi okuyalım. Günaydınlar Aygücüm. Burcum ya, imza yemeğim karışık dolma. Ay, bu yemekten çıksak mı ya? Ben yapamayacağım galiba daha fazla. Tek bir yemek bağlantısı daha duymak istemiyorum. Konuyu ben açtım. Konuya ben gıcık oldum. Konuya ben ayar oldum. İlerleyen saatlerde sorum gelecek ve yılın en büyük hediyelerini veriyorum. Radyo D her zaman olduğu gibi hediyeler dağıtmaya devam ediyor. Tantaşçı konserlerimizde 12-13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda, biliyorsunuz. 5-6 Haziran'da da Giresunlular, hadi iyisiniz.

kadınlar neden zor, bana söyler misin lütfen? Neden hep böyleler diyor Celal. Celal, reklamlardan sonra tüm sırlarımızı senin için açıklıyorum.

0: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Mutlak butlan kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde gün boyu gerginlik devam etti. Kararın tebliği sürecinde Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen gruplar arasında arbede çıktı. Polis ekipleri genel merkeze girerken tebligatın teslim edildiği Özgür Özel binadan ayrıldı. Türkiye ve 17 ülkenin dışişleri bakanları Somaliland bölgesinin işgal altındaki Kudüs'te sözde bir büyükelçilik açma yönünde attığı yasa dışı ve kabul edilemez adımı en güçlü şekilde kınadı. Türkiye İstatistik Kurumu yılın ilk çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %1.2 yükseliş gösterdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin karar, resmi gazetede yayımlanan kararla yürürlükten kaldırıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, nihai hale getirilmek üzere İran'la büyük oranda bir anlaşma üzerinde görüşmeler yaptıklarını belirterek, anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak açıklamasını yaptı.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul bulutlu, sıcaklık 23 derece. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 20, İzmir bulutlu 27, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 20 ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Reklam. İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
4: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

0: bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
0: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım, halleder baban. Maşallah vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Reklam.
8: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Mehmet Bey yazmış, bu kadınlar neden zor? Bana söyleyin diyen diyor. Celal Bey'e cevap vereceksiniz diye diyor. Heyecanla arabada oturdum, bekliyorum. Gerçekten sizin gibi zeki bir kadından çok dinlemek isterdim. Kadınlar neden zor diyor. Aa, çok tatlı Mehmet Bey. Mehmet Beyciğim ya. Ya emin misiniz? Bakın kaşınıyorsunuz ha. Aa, ben konuyu değiştirmeye çalışıyorum. Aa, üstüme geliyorsunuz.

Ay bunlar kaşınıyor. Bak bak biri daha yazdı bak. İlla benden laf duyacaklar.

Yazık, Celal Bey diyor ki alışırız, istediğinizi söyleyebilirsiniz. Garibim, yazık adamcağız. Ya şöyle, bence kadın değer, yeterli değeri veremediğiniz için, genelde benim gözlemlerimi söyleyeyim. Yani erkekleri tüyolar veriyorum. Bir kadın beyniyle konuşuyorum bakın. Bir kadın size soru soruyorsa aslında ilgisinden soru soruyordur. Sessizleşiyorsa kırılmıştır. Mesela uzaklaşıyorsa içinde defalarca düşünmüştür. Bir kadın mesela gerçekten vazgeçtiyse genelde çok zorlaşmaya başlar. Artık zordur yani. Bunu da en son siz anlarsınız. Sonra sorarsınız, bu kadın neden zorlaştı? Bu kadınlar niye bu kadar zor diye. Aslında o kadın vazgeçmiş bir kadındır. Yani Celal Beyciğim, sizi üzmek istemem ama karşınızda zor bir kadın değil. Sizden vazgeçmiş bir kadın var. Çünkü kadınlar genelde değer gördüğü yerde savaşmayı bırakırlar. Hiçbir kadın savaşmaz. Değer gördüğü yerde hemen beyni şöyle çalışır. Der ki ya ben işte, adam da bunları yapıyor. Bak benim için bunları yapıyor diye böyle bir algıya girer. Yani güvendiği yerde bir kadın çocuk gibi olur. Sevildiğine emin olduğu yerde asla zor değildir. Tam tersi hayatı güzelleştirir. Mesela emin olun Celal Bey, gitseniz deseniz ki partnere, ben seni anladım. Senin bana zor gelme nedenlerinden biri benden vazgeçtiğini düşünüyorum. Sanırım ben sana yeterli değeri göstermediğim için sen savaşmayı bırakıyorsun. Benim için eğer gerçekten Celal Bey istiyorsanız, ben yapmış olduğum hataları ya da sana veremediğim değeri biraz daha güçlü bir şekilde vermeye çalışacağım. Bana izin verirsen eğer, vermezsen de daha seni üzmek istemiyorum hayatında kalarak gibi bir ifade kullandığınızda kadın size kul köle olur. Yani böyle konuşan bir erkek duyarsa der ki Allah'ım ya Rabbim, yüce Rabbim, ne kadar akıllı, fikirli ve bana ne kadar sahip çıkan, benim duygularıma ve hislerime ne kadar sahip çıkan bir adam var karşımda diye size hayranlığı bir 100 kat falan artabilir. O yüzden kadınların zor olmasının sebebi sevmemeleri değildir. Çok sevdiklerinde en çok yara alan taraf olmalarından kaynaklanır. Bu yüzden de şimdiki günümüzdeki kadınlar eskisi kadar daha saf bir sevgi içerisinde olmuyorlar. Daha çabuk inanıyorlardı eskiden. Daha çok fedakarlık yapıyorlardı. Şimdi de ise kimin gerçekten emek verdiğine, kimin sadece konuştuğuna daha fazla dikkat ediyorlar. Kadınlar aslında zor değil. Kadınlar artık kendilerini korumayı seçen taraf oluyorlar. Çünkü erkekler her şeyi çok kolay unutuyor. Anlık yaşıyorlar. Yani anlık bir düşünce tarzları var ama bir kadın günü yaşamıyor. Anı yaşamayı bilmez. Erkek anı yaşıyor. Yaşadığı tüm hayal kırıklıklarını, kırıldığı cümleleri, kandırıldığı anları, sustuğu geceleri de kadın yanında taşır. Erkek orada bırakır onları. Bu yüzden de bir kadın bir mesajınıza geç cevap verdiğinde bazen mesele sadece siz olmuyorsunuz. Kadınların çok duygusal ve empatik enerji seviyeleri olduğu için sizler biraz burada zorlanıyor olabilirsiniz. Ama şu olabilir, kadın beyni gibi de düşünebilir. Birazcık orayı da yönetebilirsiniz. Aslında değer ve sevgi her şeyi çözen bence sevgi ya. Sevgiden daha üstün hiçbir şey yok. O eski saf sevgi ve çocuksu sevgiyi kazanabilirsiniz. Kadına verdiğiniz sınırsız güvenle hepsini halledebilirsiniz. Çünkü kadın belki çok güvendiği biri onu yarı yolda bıraktı. Belki bir gün çok sevildiğini düşünüp ertesi gün yok sayıldı. Sizin kadar güçlü değiller. O yüzden biraz daha bunları düşünerek ilerleyin. Bir kadın huzur bulduğu yerde dünyanın en yumuşak kalbine dönüşür. Değer gördüğü yerde savaşmayı bırakır. Güvendiği yerde çocuk gibi olur. Sevildiğine emin olduğu yerde asla zor değildir. Tam tersi hayatı güzelleştirir. Hayatınızı zindan ediyorsa kadın oradan gitmiştir.

Aygül diyor, Mehmet Bey yazmış. Bize böyle anlattılar da biz kadınları mı anlamadık be demiş. Şimdi sevdiceğime öğlen yemeği ısmarlayacağım. Bayram öncesi bayramda görüşemeyecektik. Çiçeklerimi alıp gideceğim Aygül. Demek böyle diyor. Günaydın Memo. Sen artık benim için Memo'sun. Aferin le, aferin. En azından harekete geçiyor bak. Dinliyor, öğreniyor, kalkıyor, gidiyor. Bekledi arabada. Kadınları nasıl anlarım dedi. Aferin le. Senin burcun ne? Bayılıyorum böyle adamlara ya. Vallahi çaba sarf ediyor. Bir enerji harcıyor. Baksana diyor, bugün diyor görüşemeyeceğiz ya bayramda diyor. Ben gideyim de diyor ona çiçek alayım. Bir de yemek ısmarlayayım bugün diyor. İşte bu kadar ya. Aa bak bu kadar ha, bu bütün hikaye bu. O kadına bir hafta bu yeter artık. Oo, havalara uçar kadın. Aygül erken uyandı Memo diyor. Ya şükür aralarından biri uyanabiliyor, anladın mı? Yani hayatım bunlara şükredeceğiz. Bunlar bizim şükrümüz.

kesin yengeçtir diyor, yazmadı hayatım. 26 yıl oldu. Keşke anlaşabilseydim azıcık da olsa. Şimdi anlasa da sanki çok geç oldu gibi geliyor. Aygül'üm demiş Eylem. Eylemcim hiç canını sıkma hayatım ya. Her şey olacağına varıyor bu hayatta. Olsun, sen yine de kocasını seviyor gibisin Eylem. Eylem'im seviyor sanki. Aygül'üm o kadar güzel konuştun ki bence erkekler şu an bunu sorguluyor olabilir. İnşallah hayatım, inşallah. Umudumuz erkeklerin sorgulama mekanizmasını çalıştırmak tabii ki. Bir erkek bir erkektir uyanış sergilemek için. Celal yazmış. Kolay gelsin, iyi günler size. Kadın erkeğe gözünün ışığıyla bakarsa erkek ona güneşin gördüğü gibi bakar diyor. Seni

Efendim birazdan sorumu soracağım. 10.000 TL'lik hediye çeki veriyorum. Bayramlıklar geliyor. Hazır mıyız reklamdan sonra?

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Alkollü araç kullanmak hem sürücünün hem de trafikteki diğer kişilerin hayatını riske atar. Alkol sınırını aşan sürücülere para cezası uygulanır ve sürücü belgeleri geçici süreyle geri alınır. Aynı ihlalin tekrarlanması durumunda yaptırımlar daha ağır hale gelir. Bu uygulama kazaların önlenmesi için hayati önem taşır. Şansa kalmaz
0: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo D.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastır.

0: hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da gelişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerde sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: kamu spotu.
1: Bir çocuk için dünya bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
2: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
3: Sıradaki şarkı çıkmak için hazırlanıp vazgeçenlere gelsin.
2: Radyo D. Hayatın içinde.

Efendim en sevdiğimiz şarkı Grup Vitamin, elalarını elalarını Allah versin artık belalarını. Efendim hazır mıyız? Radyo D sizlere bayramlık hediyeniz 10.000 TL'lik hediye çekini veriyor. 0549-204-0104 WhatsApp attığımız. Soru geliyor birazdan.

0: gözlerini uyarım sana.
1: Ahmet Bey yazmış. İyi yayınlar Aygül Hanım. Benim bir yıllık bir ilişkim oldu. Sonra ayrıldık. Benden sonra başkasına gidemez diye tekrar dönmedim. Şimdi evli ve bir çocuğu var. Unutamadım. Hala da seviyorum. Unutmak için ne yapmalıyım? Yine bir ilişkim var ama içimdeki önceki kadar bir istek yok diyor. Ah canım benim ya. Ahmetciğim kesinlikle bence psikolojik olarak bir destek ve bir yardım al. O tutunduğun yer artık o sevgi değil, o bir takıntı haline dönüşmüş olabilir. Nacizane önerim mutlaka psikolojik bir destek alman. Çünkü bu tarz şeyler insanı karanlık olaylara iter ve daha karanlık yaşantını kuramamaya götürür. Hayat böyle bir yer değil, daha gerçekçi ol. Evet yaşandı ve o zaman kaderinde ve hayırlı olsaydı sen de ona eminim ki dönerdin. Hayatta belki senin için daha iyi ve daha hayırlı bir evlilik, daha güzel bir yolculuk olacak. Şimdiki ilişkine bu sefer dört elle sarıl. Ve o ilişkini büyütmek için çaba sarf et. Ben olsam öyle yapardım. Geçmişten ders alırdım. Hayat belki de sana bunu öğretiyordur. Belki de çok kötü bir şeyi atlattın ve önündeki yeni ilişkin seni bambaşka bir güzelliğe taşıyacak. El alarını, el alarını.

Efendim şimdi ne demiştim? Koskoca yayını dinleyen kişilere gidecek bu sorumuzun. Sorumuz ondan olacak. Yani yayının konusu içerisinde soracağım. Bugün size anlatmış olduğum öğretmenlikle ilgili hikayemde ben ne yemek yiyince hastaneye kaldırılmıştım? 0549 204 0104.

0: Bak bak bak. Bak sallıyor bak, derse girmemiş. Bak derse girmemiş. Diyor ki Aygül mantardan zehirlendin ya diyor bak.
1: Evet, hep beraber eğlenmeye.
0: Evet, hep beraber eğlenmeye devam ediyoruz.
1: Gözyaşlarını tutamayanlar var aramızda.
0: Bakıyorum sallayanlar var aramızda. Dinlememişler yayını.
1: Öyle söylüyor. Nerede trak? Orada bırak.

Arkadaşlar Orhan Turan bildi. Tebrik ediyorum. Orhan Bey'i kutluyorum. İlk dakika yazdı. Yayını hiç eksiksiz dinlediği için kendisini kutluyorum. Direkt yazdı ya adam. Şu an yazıyorsunuz, biri pazı sarması diyor, biri diyor mantar, biri sarma sarma sarma diye yazanlar var.

Daha yazmayın arkadaşlar. Hediyeyi verdik. Orhan Bey hediyeyi almış bulunmakta. Sarma açıklamasıyla nerede trak orada bırak. Tebrikler. Hala yazıyor. Abla işli köfte değil miydi diyor.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 22 Mayıs Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %4.89 yükselişle 13.808 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.73, euro 53.07'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.632, çeyrek altın 11.247 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Evde bir Boyner havası. İster kendin, ister sevdiklerin için yapacağın seçili kozmetik alışverişlerinde bayrama özel %25'e varan indirim Boyner'de. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 26 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel bayramlara.
6: Bağdat hayata lezzet katan tat.
7: Opet doldur kazanla.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Binacele kılçık hocam.

bayramlar geliyor geçiyor, zaman geliyor geçiyor. Haftaya Allah nasip kısmet ederse Haziran ayını konuşacağız. 1 Haziran'dan başlayacağız. Yepyeni bir sayfa açacağız. Koskoca yılın 6 ayını bitirmiş olacağız. Bayram yaklaşırken insan şunu daha iyi anlıyor. Hayatta en büyük zenginlik huzurla oturabildiğin insanlar, yanında kendin gibi olabildiğin kalpler ve içini daraltmayan ilişkilermiş. Yarın arefe. Sadece bir hazırlık günü değil, kırgınlıkları hafifletme, gönül alma, içimizi temizleme günü. Çünkü bazı insanlar hayatımıza tesadüfen değil, kalbimizi iyileştirmek için giriyor. Bazıları da bize sınır çizmeyi öğretiyor. Bu arefede de biraz durup düşünün. Kimin yanında gerçekten huzurlusunuz? Kimin sesi size iyi geliyor? Hangi ortamda ruhunuz yorulmuyor? Ya da bayram sadece yeni kıyafetler, sofralar değil, tatiller de değil. Bayram biraz kalbinin yükünü hafifletmektir. Affedebiliyorsan affet. Özleyebiliyorsan ara. Seviyorsan hissettir. Ama en önemlisi kendini ihmal ettiğin her yerden yavaş yavaş çık. Çünkü insanın hayatı yanında kendini nasıl hissettiği insanlarla şekilleniyor. Unutmayın, mutlu olmak bazen mucizeler değil, doğru insanlarla aynı masada oturabilmektir. O zaman ne diyoruz herkese? Herkese huzurlu, bereketli, kalbi hafiflemiş bir bayram, bir arife günü diliyoruz. Yarın bizler yine aynı saatte sizlerle olacağız, birlikte olacağız. Bayramda da Radyo D'den ayrılmıyorsunuz. Pazartesi günü çok daha başka şeyler konuşacağız. Çok güzel bir haftaya başlayacağız. Canımızı ona buna sıkmıyoruz. Canımızı sıkanları sevmeye çalışmıyoruz. Onun yerine bir bayram kahvesi kendinize ikram edin. Astromatik Instagram'dan takip etmeyi unutmuyorsunuz. Radyo D'yi takip etmeyi unutmuyorsunuz. Sizleri seviyoruz. Sizi kimse üzmesin. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.

0: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Mutlak butlan kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde gün boyu gerginlik devam etti. Kararın tebliği sürecinde Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen gruplar arasında arbede çıktı. Polis ekipleri genel merkeze girerken tebligatın teslim edildiği Özgür Özel binadan ayrıldı. Türkiye ve 17 ülkenin dışişleri bakanları Somaliland bölgesinin işgal altındaki Kudüs'te sözde bir büyükelçilik açma yönünde attığı yasa dışı ve kabul edilemez adımı en güçlü şekilde kınadı. Türkiye İstatistik Kurumu yılın ilk çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %1.2 yükseliş gösterdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin karar, resmi gazetede yayımlanan kararla yürürlükten kaldırıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, nihai hale getirilmek üzere İran'la büyük oranda bir anlaşma üzerinde görüşmeler yaptıklarını belirterek, anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak açıklamasını yaptı.
1: Bu hikaye yeni başlamıyor. Sadece artık anlatılmaya hazır.
2: Kanal D ekranlarında yepyeni bir dizi. Daha 17.
3: Ben 6 yaşından beri kardeşimi arıyorum.
4: Nereye gitmem gerekiyorsa gideceğim ve kardeşimi bulacağım.
2: Geçmişin peşinde...
5: Ailemize yeni bir üye katılıyor. Ama bu kardeşin annemle ilgisi yok.
2: Sırların gölgesinde sürükleyici bir hikaye.
5: Bu baba tarafından.
6: Senin sahip olduğun hiçbir şey aslında sana ait değil.
7: Kral olan sen değilsin. Kral olan o.
2: Soluksuz izleyeceğiniz yeni dizi Daha 17, 31 Mayıs Pazar akşamı saat 20'de Kanal D'de başlıyor.
8: Radyo D'de birazdan Aleyna Tilki, Oyuncak Gibi.
9: Bir bakışın yeter, kalırım inan teşhir içinde.
10: Reklam. Selektum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selektum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
11: Reklam. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
12: Peugeot. Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
13: Opet Doldur Kazan'la doldurdukça kazanma dönemi başladı. Siz de hemen Opet Mobil'den Doldur Kazan'a katılın. Opet'lerden yapacağınız akaryakıt ödemelerini seçili markalarda ödül puanlara dönüştürün. Üstelik ödemelerinizi Opet Pay ile yaparak 3 kata kadar hızlı kazanın. Ayrıntılı bilgi Opet Mobil'de, opet.com.tr'de.
14: Opet severken.
15: Ev kurmak sizden, teknolojileri MediaMarkt'tan. Hayer 11 kilogram 1400 devir çamaşır makinesi 29.999 lira. Maksimum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknolojiyi keşfedin. Son gün 26 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
16: MediaMarkt,

0: Günaydın bir kez daha, iyi haftalar. 25 Mayıs Pazartesi, hafta başı ve nispeten daha sessiz başladığımız bir hafta başı. Özellikle büyük şehirlerde trafik yoğunluğunun az olduğu bir güne uyandık. Uzun bayram tatili başladı. Cuma gününden itibaren yollardaydık ve bugün Pazartesi gününde biraz daha az bir trafikle güne başlamış durumdayız. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Gün ortasına doğru birlikte ilerliyoruz. Harika isimler burada Radyo D'de. Oyuncak gibi ve Aleyna Tilki ile bu saate merhaba dedik. Bu kez Blok 3 ile devam ediyoruz. Git şimdi bize eşlik ediyor.
1: Git

Seni Bana Katsam ve Deniz Seki Radyo T'de dinledik. Yeni haftayla birlikte bayram boyunca yine kazandırmaya devam edeceğiz. Sürpriz markalardan binlerce liralık hediye çekleri ve konser davetiyeleri, çok daha fazlası bu hafta boyunca yine Radyo D'de olacak. Bu kez Zeynep Bastık konuğumuz oluyor. Misafir şimdi Radyo D'de.

0: Daha sonra Melike Şahin burada olacak. Sen seveceksin de geri döneceğiz. Radyo
1: T. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu. Radyo T.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

2017 yılına kadar Baba Zula ile vokalist olarak çalıştı. Sonrasında kendi solo parçalarıyla karşımızda olmaya başladı. Ve birçok etkili parçasıyla da playlistimizde yer almıştı. Yer almaya da devam ediyor. Melike Şahin bahsettiğimiz isim. Sev Sevecek Senle burada bizimle buluştu. Parça playlistimize adım atar atmaz yine sizden çok fazla ilgi görmüştü.

İl Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı var ve Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Özellikle Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı bildirilmiş durumda. Yetkililer sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmamız konusunda da uyarıyorlar. Gökhan Türkmen ve Yalan sonrası şimdi Simge ile devam ediyoruz. Kalpsiz bir serseri.

0: Hediye konuğumuz oldu. Az sonra yine harika bir parça burada olacak. Bir Güldün ve Emre Fer'le geri döneceğiz. Radyo
1: T. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.927 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.72, euro 53.30'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.697, çeyrek altın 11.356 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Radyo T. Radyo T'de birazdan Emre Fer, Bir Güldün.

0: Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel bayramlara.
1: Bağdat hayata lezzet katan tat.
2: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trinx Sat.
4: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Evde bir boyner havası. Şimdi boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve boyner mağazalarında.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Bank kartım hadi.
7: Opet Doldur Kazan'la doldurdukça kazanma dönemi başladı. Siz de hemen Opet Mobil'den Doldur Kazan'a katılın.

0: Mert'le.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: ve Emre Fel Radyo D'de dinledik hafta içi her akşam 22-24 sahnede akustikler, canlı performanslar ve konser tadındaki özel şarkılar bizlerle buluşuyor. Bu akşam saat 22'de yine özel parçalar eşliğinde harika vakit geçireceğiz. Konser tadında bir vakit geçireceğiz ve 22-24 sahneyi Radyo D'de kaçırmayın. Sefo ve İrem Derici şimdi konuklarımız, senden kalanlar.
1: İstanbul'un telaşındayım, bir kaldırım taşındayım, 26 yaşındayım.

0: Hafta boyunca yeni parçaları keşfetmeye devam ediyoruz. Radyo'da müzik ekibi her hafta bizim için yeni parçalar buluyor. İşte şimdi bir kez daha Radyo'da keşfetme zamanı.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo'da keşfet.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Hafta sonunda 5'i yabancı 4'ü yerli olmak üzere toplam 9 yeni film seyirciyle buluştu. Dram ve komedi severler için yıllar sonra bir araya gelen Christopher's ailesinin geçmişten gelen sırlarla yüzleşmesini anlatan Christopher'lar, animasyon ve macera severler için süper bir takım, komedi severler için Oflu Hoca 6 Define ve korku severler için bir kazanın ardından peşlerine düşen doğaüstü bir varlıkla yüzleşmek zorunda kalan bir çiftin hikayesini anlatan Yolcu, sinema salonlarında izleyici bekliyor.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu.
2: Radyo D. Radyo D'de birazdan Ankara Ekos beni al.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

Ankara Ekos'la bu saate merhaba dedik. Beni al bize eşlik etti. Yapay zekanın hayatımıza girmesiyle birlikte yapay zekanın oluşturduğu parçalar da playlistlerimizde olmaya devam ediyor. Bakalım önümüzdeki dönemde bu teknolojik gelişme müzik dünyasında nasıl gelişmeleri beraberinde getirecek? Birlikte takip etmeye devam ediyoruz. Ben Aykut Balcı. Gün ortasına doğru Radyo D'de birlikte ilerlerken şimdi Linet konuğumuz oluyor. Meğerse.

Saatlerce bilgisayar başında oturuyor, toplantıdan toplantıya koşuyor. Ekranlardan belki başımızı kaldıramıyoruz. Peki bu tempo bedenimize ne yapıyor diye düşünüyorsanız, postür hatalarından boyun ve sırt ağrılarının gerçek nedenine ve şu an masa başında yapabileceğiniz 3 basit egzersize kadar Dünya Trendleri Podcast'inde son bölümünde, Yüksek Performanslı Yaşam adlı bölümünde, Bedenini Dinle bölümünde bunlardan bahsedilmiş. Hemen radyode.com'dan podcastler bölümünden Dünya Trendleri Podcast'ine ve birçok farklı içeriğe oradan ulaşabilir. Yeniden tekrar dinleyebilirsiniz. Kaçırmayın. Go.

0: de bizimle buluştu. Birazdan yine harika bir parça burada olacak. Kupa Kızı ve Sinek Valesi ile Buray ve Teoman'la geri döneceğiz. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Araç kullanırken sürücüler dönüş yapmadan önce sinyal vermek zorundadır. Sinyal vermek diğer sürücülere ve yayalara niyetinizi bildirir. Bu davranış trafik akışının güvenli şekilde devam etmesini sağlar. Sinyal vermemek trafik kazalarına neden olabilir. Şansa kalmaz
1: işiniz. Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo D. Radyo D'de birazdan Buray ve Teoman, Kupa Kızı ve

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Temiz.

0: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji. Pilot
1: Garaj Shop'a ekspertiz. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

Son dönemin güzel işbirliklerinden biri Buray ve Teoman'dan Kupa Kızı ve Sinek Valesi dinledik parçayı. 2026 yılına yeniden taşıdılar ve sizden de yine çok fazla ilgi görmeye devam ediyor. Adım adım bayrama doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Birçoğumuz için bugün tatil ve trafiğin yoğunluğundan da çok çok iyi anlıyoruz. Özellikle büyük şehirlerde çok az bir trafikle bugüne bu sabaha başladık. Herkese bir kez daha güzel, keyifli bir pazartesi, iyi bir bayram diliyorum şimdiden. Bayram boyunca da yine kazanmak için kulağınız dikkatlice burada Radyo D'de olsun. Firardayım da.

Nail'e ile son parçalarıyla Dedublüman Radyo TRT bizimle buluştu. Yeni haftaya kısmen daha iyi alıştığımız bir gün. Pazartesi bugün ve daha kısa bir hafta olacak. Eğer tatil yapacaksanız bu hafta boyunca daha verimli geçer diye düşünüyorum. Bu haftaya tatil yapamayarak devam edemeyecekler için çalıyorum. Radyo TRT'de sıradaki parça onlar için gelsin. Sıradaki parça Radyo TRT'den gelsin.

0: Hidayet'le Demet Akalın'ı uğurladık. Az sonra Göksel burada olacak. Son parçası Alev Alev'le geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.821 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.71, euro 53.44'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.694, çeyrek altın 11.352 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Radyo D'de birazdan Göksel Alev Alev.

0: bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilin. Şansa
1: kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

20'de de yükselişte olan hit parçalardan biri önümüzdeki günlerde zirvede de görebiliriz. Pazartesi gününde şimdi Tarkan konuğumuz oluyor. Anılarla yaşamak bize eşlik ediyor.

Kainat Şahit ve Altay Radyo D'de dinledik. Yarın salı gününde öğleden önce saat 10'da ben Aykut Balcı yine burada mikrofonda olacağım. Bayram boyunca çok sık söyledim bugün. Bizi dikkatli dinlemeyi unutmayın. Binlerce liralık hediye çekleri ve çok daha fazlası burada size eşlik ediyor olacak. Şimdi Ömür Gedik'le devam ediyoruz ben giderken. Hiç akıl

Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Mabel Matiz. Dağılıyorum olan.

0: ben böyle taksine girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Binancele Kılçık hocam.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil budur hissi.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: netimizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Keyifli günler herkese. Yeni bir hafta, yeni bir gün. Umarım hepimize bol şans ve kazanç getirir. Siz her nerede olursanız olun, tam da bayram üzeri biz sevdiğiniz yıldızları sevilen şarkılarıyla zaman mekan fark etmeksizin her an bulunduğunuz noktadayız. Bir de aynı zamanda kulağınız dört açın, çünkü her zaman olduğu gibi radyoda kazandırmaya devam ediyor. Mesela elimde sürpriz markanın 10 bin liralık hediye çeki var ve günün şanslı dinleyenleri bu hediye çekilinde sahip olabilir. Keyifli günler.
2: Bir saçına bir de gülüşüne yükseldim, bir bakışa yoluna da gül serdim. İlacı bulunamadı bu derdi. Derdini sevdim.

0: sevdiğim kadar uzak, nefret ettiğim kadar yakınsın.
1: T-Mix.

0: Radyo D'den dersin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle. Radyo D'de birazdan Emircan İrek boylu boyunca.
2: Kışta bile üşümedim işim yanınca.
3: Reklam. Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar ETS.

0: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.

bayrama yurt geneli biraz güneşli başlayacak. Ama bugün itibariyle yurt genelinde hava durumuna baktığımda ta ki yarına kadar şu şekilde: Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu dışında yurdun geride kalan kısımları yer yer parçalı bulutlu da olsa sağanak yağışlar gözüküyor. Yağışlara karşı da tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Kulağınızı dört açın. Radyo dedi ilerleyen dakikalarda sürpriz bir markanın 10 bin liralık hediye çeki elimde ve günün şanslı dinleyeni bu hediye çekinin sahibi olacak. Ama öncesinde 2'ye 10 kala. Olmuyor böyle Radyo D'de.

araya geldi. İncir Ağacı isimli şarkılarıyla retro pop, biraz da psikodelik var tarzında. Bir de AI destekli Nostalji İstanbul'u barındıran klibiyle. Şimdi Radyo D100.

çoğumuz 9 günü fırsat bildi. Ziyaret amaçlı ya da tatil amaçlı yollara düştü. Aman dikkat diyelim. Sonuç itibariyle trafik kurallarına uyalım. Ve can güvenliğimiz önce geliyor sevdiklerimize güvenli bir şekilde ulaşabilmek adına. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım.

0: 2008'den beri müziğe özellikle yakınlığıyla biliniyor ama 13 Şubat 2026'da bu şarkıyla bir hayli benimsendi dijital platformda. Serkan Dişancı, Fantasy Stars'ın başarılı ismi. Eller Üzer'le onu geride bıraktık dakikalar sonra. Burada müziğin ve eğlencenin frekansında en iyilerle geri dönüyoruz, ayrılmayın. Radyo D.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.807 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.72, euro 53.46'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.699, çeyrek altın 11.362 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank. Radyo D.
3: ETS yaz fırsatları başladı.
4: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili...
3: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam. Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
11: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
12: Bana göre vizyoner olmalı.
13: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
14: Sağlam bankacılık.
15: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
16: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
17: Handi Kredi, pilot garaj, şoto ekspertiz.
18: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
19: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
6: Bunu al, şunu sat.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
18: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

Kanal D'nin de yeni içerikleri karşımıza çıkmaya başladı. Onlardan biri de yeni bir dizi. Daha 17. Arası sırlar ve büyük yüzleşmelerle dolu gizemli yolculuğuna ortak olmaya hazırsanız Daha 17 ilk bölümüyle 31 Mayıs Pazar günü saat 20'de Kanal D ekranlarında bu yeni dizi, yani Daha 17'yi de özellikle kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bu hatırlatmanın ardından Murat Boz, Melek Mosso ikilisi Kolay Değil'le Müziğin ve Eğlencenin Frekansı Radyo D'de.

0: unutmak kolay değil ki.
1: Bu bayramda yine aynı zamanda tam da Arife günü, bugün ve yarın biz kazandırmaya devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi radyoda dinleyenler bir hayli şanslı. Sosyal medya hesaplarımız radyoda 104 Instagram, Facebook, X takip edin. Bir de 0549-204-0104 bunu da kaydedin, radyoda WhatsApp attı. İlerleyen dakikalarda bir sorum olacak. Sorumu doğru cevaplayan kişiyi de canlı yayına alacağım. Ve sürpriz bir markanın 10 bin liralık hediye çeki, günün şanslı ismi bu hediye çekinin sahibi olacak. O yüzden kulağınız dört açıp beni dikkatli bir şekilde dinleyin. Zaman şimdi Radyo D'de keşfet şarkılarından birini dinleme zamanı.
2: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Gül'ün şanslı ismi sürpriz bir markadan 10 bin liralık radyo hediye ayrıcalığıyla hediye çekili sahibi olacak diye 0549-204-0104 radyo hediye WhatsApp attı. Kaydedin dedim çünkü soracağım sorunun cevabını oradan alacağım. Bu arada bakmışken Esra Hanım Elazığ'a doğru yoldayız diye bir mesaj atmış. Lina Uyan, Mehmet Yağız Bora'ya, Kaan Demirel ve dedeleri Mehmet Uyan için sıradaki şarkı gelebilir mi? Neden olmasın? Mesela sıradaki şarkı konseptimiz var. Hayatın içinde tebessüm ettiren mottoları sizler belirliyorsunuz ve bize yolluyorsunuz. Radyo D104 Instagram hattında postlarımızın altına yorum olarak yazıyorsunuz o mottoları veya WhatsApp'tan yolluyorsunuz. Biz de sıradaki şarkı konseptiyle buluşturup şarkıyı sizlerle dinletiyoruz. Hazırsanız zaman Radyo D ayrıcalığıyla sıradaki şarkıyı dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı kapıyı kilitleyip tekrar kontrol edenlere gelsin.
2: Radyo D hayatın içinde.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Hafta sonunda 5'i yabancı 4'ü yerli olmak üzere toplam 9 yeni film seyirciyle buluştu. Dram ve komedi severler için yıllar sonra bir araya gelen Christopher's ailesinin geçmişten gelen sırlarla yüzleşmesini anlatan Christopher'lar, animasyon ve macera severler için süper bir takım, komedi severler için Oflu Hoca 6 Define ve korku severler için bir kazanın ardından peşlerine düşen doğaüstü bir varlıkla yüzleşmek zorunda kalan bir çiftin hikayesini anlatan yolcu, sinema salonlarında izleyici bekliyor.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu.
2: Bu hikaye yeni başlamıyor. Sadece artık anlatılmaya hazır.
3: Kanal D ekranlarında yepyeni bir dizi. Daha 17.
2: Ben 6 yaşından beri kardeşimi arıyorum. Nereye gitmem gerekiyorsa gideceğim ve kardeşimi bulacağım.
3: Geçmişin peşinde.
4: Ailemize yeni büyüye katılıyor. Ama bu kardeşin annemle ilgisi yok.
3: Sırların gölgesinde sürükleyici bir hikaye.
4: Bu baba tarafından.
5: Senin sahip olduğun hiçbir şey aslında sana ait değil.
6: Kral olan sen değilsin. Kral olan o.
3: Soluksuz izleyeceğiniz yeni dizi Daha 17, 31 Mayıs Pazar akşamı saat 20'de Kanal D'de başlıyor.
7: Radyo D'de birazdan Derya Ulu, Hani.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
3: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. BinStar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık BinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
4: Garanti BBVA yatırım.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel bayramlara.

0: Ne kadar aşina bir şarkı. Bir Gülü Sevdim. Yani toplamda 6 şarkılık Babamın İstek Şarkıları diye bir albümü bizlerle buluşturdu Mayıs ayında Ceylan Ertem. Yani kamyon şoförü olan babasının yıllardır kızından dinlemek istediği ve en sevdiği şarkılardan oluşan bir arabesk ve Türk sanat müziğinin unutulmaz eserlerini bir arada bulunduran karma bir albüm diyebiliriz. Ve Ceylan Ertem farkıyla da Bir Gülü Sevdim'i dinlemiş olduk. Burası Müziğin ve Eğlencenin Frekansı, Radyo'da 104. Hayatın içinde tebessüm ettiren o belirlemiş olduğunuz, bize yolladığınız mottolarla zaman şimdi. Radyo D'de sıradaki şarkıyı dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı gördüğü ünlüyü çıkaramayanlara gelsin.
2: Radyo D, hayatın içinde.

0: Radyo D dinleyenler bu bayramda da bir hayli şanslı çünkü Radyo D ayrıcalığıyla kazandırmaya devam ediyoruz. 0549-204-0104 WhatsApp hattımızı kaydedin çünkü ilerleyen dakikalarda soracağım soruyu doğru cevaplayan günün şanslı ismiyle canlı yayında özel olarak tekrar bir görüşme yapacağım. Sonrasında da sürpriz bir markanın 10 bin liralık hediye çekini kendisine vereceğim. Bunun için dediğim gibi Radyo D'yi dikkatli bir şekilde dinlemeniz yeterli soracağım soruyu duyabilmeniz adına. Şimdi bayram günü olunca da tabii bayram arifesinde mesajlar da gelmeye devam ediyor. Tüm Mardinlilere diye sıradaki şarkı gelsin diyen yine bir dinleyicimiz. Aynı zamanda da yine Konya'ya da selam olsun buradan mesajlar gelmeye devam ediyor WhatsApp hattından. Geçtiğimiz günlerde stüdyoda da çok özel bir söyleşi gerçekleştirdim kendisiyle. Tan'la da bir araya geldi. Baha'dan bahsediyorum. Unuttum'la. Burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.
1: Bu kadar mı kolaydı sevmek?

şu an Konya'dan Sivas'a doğru aracında seyir eden Orhan Canlı'ya gelsin. Biricik eşi Bahar için istemiş sıradaki şarkıyı. Bu şarkıdan da güzel olamazdı sanırım. Hadi dinleyelim.

0: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bein Star koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bein Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.

0: elektrikli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Ben Ahmet Hakan. Sıcak gelişmelere, olaylara ve gündeme tarafsız bölgeden bakın. En tartışmalı başlıklara objektif bir gözle bakmak için tarafsız bölgede sizlerleyim.
1: Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge bu akşam 20.30'da CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Radyo Tek. Öncelikli yayın.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

sizler için sorumu hazırladım. İlerleyen dakikalarda da soracağım. 0549-204-0104. Radyoda WhatsApp attı. Kaydedin. Çünkü soracağım soruyu doğru cevaplayan günün şanslı ismi, elimdeki sürpriz markanın 10 bin liralık hediye çekinin de aynı zamanda Radyo D ayrıcalığıyla bu bayram üzeri sahibi olabilme imkanı yakalayabilir. Düştüm

işlere baktığımda adapte birçok şarkı var Türkçe'ye. Onlardan biri de 76 yılında Fransız Joe Dassin tarafından seslendirilen, 77 yılında da yine Fikret Şeneş tarafından Türkçe sözlerle Türkçe'ye adapte edilen Neco'yla hayat bulan bir şarkı yıllar sonra Deniz Seki tarafından karşımıza çıktı. Radyo D'de.

0: ancak güzel bir haber dikkatimi çekti. Uçak yolculuğu çoğumuz kullanıyor. TürkSat'la gökyüzünde yerli internet dönemi başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat AŞ tarafından uçak içi ücretsiz internet döneminin artık başladığını dile getiriyor. Yani bu yıl hem AJet'te hem de Türk Hava Yolları'nın tüm sefer sayılı uçaklarında ücretsiz internet seyahat edenleri bekliyor. Buradan da hatırlatmış olayım. Kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Tarımsal sulama pompalarınızda ve seralarınızda ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneş enerjisinden faydalanarak kendiniz üretebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu. Radyo
2: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.814 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.72, euro 53.35'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.720, çeyrek altın 11.396 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
4: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan. Aleyna Tilki, oyuncak gibi.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

haber gayet güzel çünkü Türkiye yerli ve milli uydu teknolojileriyle sadece yolları değil artık gökyüzünü de birbirine bağlıyor. Yani bayramın huzuru teknolojinin hızıyla birleşiyor. Düşünsenize bulutların üzerinde sevdiklerinizle mesaj atabileceksiniz ve bununla beraber yine aynı zamanda istediğiniz aplikasyonda istediğiniz şeyleri yapabileceksiniz. Radyo D'yi de yine kesintisiz dinleyebilme imkanı da yakalayabilirsiniz. Mobil uygulamamız üzerinden buradan da hatırlatmamızı yapmış olayım. Şimdi bu hatırlatmanın ardından dediğim gibi dikkatli bir şekilde dinleyin. 0549 204 0104 Radyo D WhatsApp hattını da kaydedin çünkü kazandırmaya başlayacağım.

0: Reklam.
1: Pek güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay,

0: coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.

4 Radyo Devasa Pattı kaydedin. Çünkü birazdan elimdeki sürpriz markanın 10 bin liralık hediye çeki sahibini bulacak. Soru soracağım. Soruyu doğru cevaplayan günün şanslı ismi de ilerleyen dakikalarda belli olacak.

0: Geçtiğimiz günlerde özel bir konuğum vardı 2000'lerin başında. Bir hayli ses getirdi. Derken özel bir projeyle de karşımıza çıktı. Romantik şarkıların prensi dendi kendisine 2000'li yılların başında. Şimdi Stüdyo D'de ağırladığım o isim kim? Ve son şarkısı, son projesi adını soruyorum. Bilen Gün'ün şanslı ismi elimdeki sürpriz markanın 10 bin liralık hediye çekini sahibi olacak. 0549-204-0104'e bekliyorum.
1: Gözlerim seni ararken biliyorum çok mutlusun.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Hız sınırlarına uymak trafik güvenliğinin temel kurallarından biridir. Hızın azaltılması kazalarda ölüm oranlarını önemli ölçüde düşürür. Bu nedenle sürücüler hız sınırlarını aşmamalıdır. Şansa kalmaz
0: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo
2: Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

0: bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Kamu spotu.
6: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Herkese bir kez daha keyifli günler. Burası müziği ve eğlencenin frekansı Radyo'da 104. Ve Radyo'da her zaman olduğu gibi kazandırmaya devam ediyor dedik. Dedim ya hep sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Radyo'da 104 adıyla Instagram, Facebook ve X. Bir de aynı zamanda soracağım soruyu da doğru yanıtlayan günün şanslı ismi 0549-204-0104'e de cevabı yazacaktı. Cevaplarınız geldi ve o isimler arasından konuğu ve aynı zamanda konuğun projesini doğru tahmin eden şu an telefonun diğer ucunda Alanya'dan Pelin. Pelin merhaba. Alo. Evet. Bazen hatta beklemek meşguliyet yaratabiliyor ama yine de bizim için fark etmiyor. Biz sevdiğiniz yıldızları sevilen şarkılarıyla zaman mekan fark etmeksizin her an sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Dedim, konuklarımız oluyor Stüdyo D'de. Aynı zamanda Stüdyo D'deki konuklar bir bir sizlerle buluşuyor yeni projeleriyle beraber. Ve bu projelerden biri dedim. Aynı zamanda o konuk olan ismi sordum. Soruyu doğru cevaplayan Pelin Su'yla birazdan yine bağlantı kuracağız. Ve kuracağımız bağlantı sonunda da yine kazandırdığımız hediye çeki kendisinin olacak. Kulağınız burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de olsun. Şimdi bu aralar özellikle konserleriyle bir hayli ilgiyi üzerine çeken Big Five konseptiyle karşımıza çıktı. Bir hayli de benimsendi. Neredeyse yok denecek şekilde konserleri, biletleri yok satıyor. Manifest, Ajda Pekkan'la, hileliyle, Radyo D104'te.

0: Ankara'dan Pelin. Pelin merhaba.
1: Merhabalar.
0: Şükür kavuşturana.
1: Kusura bakmayın, az önce telefonda sıkıntı yaşadım.
0: Lütfen bir daha olmasın.
1: Tamam.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum. Bayrama hazırlık. Adeta kandil suyuyla yıkandık. Ve hazırlıklar yapıldı. Ziyaretler başlayacak. Tabii çoğumuz da şu an yollarda, büyüklerini ziyaret edebilmek adına veya 9 günlük tatili fırsat bilip böyle kaçamak yapıyorlar. Sen neler yapıyorsun?
1: Ben çalışıyorum. Gidemedim ne yazık ki memlekete. Alanya'dayım.
0: Hı hı. Ne işle meşgulsün?
1: Butik işletiyorum. Bir turizm butiğim var. Ayrıca spor salonunda eğitmenlik yapıyorum.
0: Çok güzel. Alanya'da hava nasıl şu an?
1: Şu an güneşli. Herkes denize giriyor. Burada hava iyi.
0: Ümit ederim ki bu bayram sen de denize girebilirsin.
1: İnşallah. Öyle umut ediyorum ben de ama.
0: Ya Pelin, şimdi biz Stüdyo D'de her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini ağırlıyoruz.
1: Evet.
0: Geçtiğimiz günlerde de o isimlerden birini ağırladık. 2000'li yıllarda kendisi İpek Sesli, hatta Romantik Prens lakabıyla anılıyordu. Çok dinlendi, çok sevildi ve günümüze kadar da geldi. Özel bir projeyle yine popüler müziğin hit isimlerinden biriyle yan yana geldi. Şimdi ben sana o Stüdyo'da da ağırladığım o naif ismi soracağım. Bir de o popüler müziğin hit ismiyle bir araya geldi dedim ya. O isim kim? Bir de aynı zamanda o projenin adını soracağım. Bana yazdın ama bir de senden bu telefon aracılığıyla duymak istiyorum.
1: Ben tam bir Tantaşlı hayranıyım. Konserlerine de bu sene gidemiyorum. Çok üzgünüm bunun için. Bahay'la bu projeye başlamasına da çok mutlu oldum. Böyle bir proje çıkartmalarına. İsim Baha'dır. Geçen gün de yayınıma denk geldim yine arada. İsim Baha, şarkısı da Tantaşçı ile birlikte Unuttum.
0: Ya tebrik ediyorum seni.
1: Severek dinliyoruz onları, çok seviyoruz.
0: Umarım hep böyle bol, şanslı ve kazançlı olur senin için bu bayramda. Elimdeki sürpriz markanın 10 bin liralık hediye çeki de böylelikle Radyo D ayrıcalığıyla senin oldu Pelin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Radyo D dinleyen kazanıyor diye boşuna söylemiyoruz. O zaman şöyle güzel bir bayram mesajı alayım senden biz dinleyenler için.
1: Yani sevdiklerinizle, benim sevdiklerim uzakta ne yazık ki kavuşamıyorum. Sevdiklerinizle birlikte nice bayramlarınız olsun. Herkesin buradan Kurban Bayramı'nı kutluyorum.
0: Sevgiler Pelin, görüşmek üzere.
1: Görüşürüz, kendinize iyi bakın. İyi günler.
0: Vay vay.

0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Bayram heyecanı Teknosa'da. Xiaomi Redmi Note 15 Pro veya 15 Pro Plus 5G 256 GB akıllı telefon alışverişlerinizde Xiaomi Redmi Pad 2 256 GB tablet 1499 lira.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
5: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Stüdyo D farkıyla Kafa Yüksek Kalp Kırık isimli albümü üzerine özel bir söyleşimiz oldu. Sıla Gencoğlu ile beraber. Ve Sıla'yı bu albümünde yer alan Hayran isimli şarkısıyla geride bıraktık. Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz. Ama şimdilik bana ayrılan vakti sonuna geldim. Ve ben Çağlar Demirel gidiyorum. Yeni saatle beraber her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları. Burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Madem biz

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Hafta sonunda 5'i yabancı 4'ü yerli olmak üzere toplam 9 yeni film seyirciyle buluştu. Dram ve komedi severler için yıllar sonra bir araya gelen Christopher's ailesinin geçmişten gelen sırlarla yüzleşmesini anlatan Christopher'lar, animasyon ve macera severler için süper bir takım, komedi severler için Oflu Hoca 6 define ve korku severler için bir kazanın ardından peşlerine düşen doğaüstü bir varlıkla yüzleşmek zorunda kalan bir çiftin hikayesini anlatan yolcu, sinema salonlarında izleyici bekliyor.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu.
2: Radyo T. Radyo T'de birazdan Göksel Alev Alev.

0: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyor. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Smokin bizim işimiz.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Sopa böcekleri adlarından da anlaşılabileceği gibi üzerinde yaşadıkları bitki dallarına çok benzer. Dünyadaki en başarılı kamuflaj örneklerinden birine sahip olan sopa böcekleri bu sayede avcılardan korunur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo D.
2: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar, barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Evde bir Boyner havası. İster kendin, ister sevdiklerin için yapacağın seçili kozmetik alışverişlerinde bayrama özel %25'e varan indirim Boyner'de. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 26 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
10: Bankam Tombank kartım adı.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.793 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.72, euro 53.48'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.706, çeyrek altın 11.372 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan Mabel Matiz dağılıyorum.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara. Bankam Tom Bank.
8: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Smokin bizim işimiz.

yönetim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor, delisin.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %30 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Hayvansaray, Haliç, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu. Aksi yönde Küçükçekmece, Avcılar yoğun. Tam da Bahçeşehir, Altınşehir aralıklarla yoğunlaşıyor. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir akıcı. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kısa süreli etkili. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye her iki yönde aralıklı yoğun. Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında ise herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerde sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
7: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
8: Canım karım.
7: Ula senin ne işin var burada?
8: Ula Aslı senin ne işin var burada?
7: Araba almaya geldim.
8: Ben de.
9: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
8: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Binaenaleyh Kılçık Hocam.

0: bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilin. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Dream TV'de hayalini izle. Yabancı müziğin en yenileri ve tüm zamanların en iyileri Dream TV'de.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.845 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.72, euro 53.36'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.708, çeyrek altın 11.373 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo D'de birazdan. Aleyna Tilki, oyuncak gibi.

0: Reklam.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Kazandım.

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulunduğu Özgür Özel'e tepki gösteren Ömer Çelik, kullanılan ifadeler tamamen haddini aşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu ifadeleri kullananlarla hukuk önünde ve meşru siyaset yoluyla en net ve en etkili mücadeleyi vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın dedi. Mahkeme tarafından CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın ikinci günü 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yürürlükten kaldırıldı. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin kıyıdaş ülkelere ait olduğunu belirterek geçişlerden ücret alınmasının söz konusu olmadığını açıkladı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Beyaz Saray yakınlarında bugün çok sayıda silah sesi duyulduğu gizli servisle Federal Soruşturma Bürosu ajanları olaya müdahale etti. Silah seslerinin duyulduğu esnada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da Beyaz Saray'daydı. Ağır yaralanan şüpheli saldırıda hayatını kaybetti.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 23 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 20, İzmir parçalı ve çok bulutlu 28, Adana parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağışlı 26, Samsun aralıklı sağanak yağışlı 21, Diyarbakır parçalı ve çok bulutlu 23 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 16 derece olarak ölçülüyor.
2: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
3: Reklam. En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank, daima seninle.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Evde bir boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
10: Migros Yemek.
9: Migros uygulamasında.
11: Süpürge deyince vatan.
12: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
13: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
14: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
13: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
14: Aygaz diyorum.
15: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
16: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
17: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
18: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
19: Canım karım.
18: Ula senin ne işin var burada?
19: Ula Asu senin ne işin var burada?
18: Araba almaya geldim.
19: Ben de.
20: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
19: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
18: Binacele kılçık koy.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi başlıyor.

0: Yahu nereye trafik yapıyor? Trafik İstanbul'da yok ki şu an yani. Bu nasıl bir boşluktur İstanbul'da ya? Aa! Sevgili dinleyenler, her taraf boş İstanbul'da, muhteşem, her yer bana kalmış gibi duruyor yani. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ya ben böyle İstanbul'u boş görünce böyle sokaklara çıkıp oynayasım geldi benim ya. Bakın iki telli yolundan gelirken o Malof'un oradan, sevgili dinleyenler, hani genelde olur ya böyle işte nesli tükenen hayvanları görünce böyle belgeselciler falan, işte Anadolu Pars'ı göründü falan hani böyle der. Yahu ben az önce o iki telli yolundan gelirken trafik olmadığını gördüm yani. Evet. İstanbul'da efendim nesiller yıllar sonra trafik olmadığı görüldü. Bu da nesli tükenmiş bir hayvan gibi. Çünkü vallahi İstanbul trafiği hayvan gibi oluyordu. Ya ama İstanbul trafiği olmadığı görülüyor efendim şu an. Ya ben bu konuya sarmayayım da nereye sarayım Allah'ını seversen. 0549-204-0104. Efendim biliyorsunuz burası Türkiye'nin en deli dolu radyosu. Sabahtan akşama kadar tıka basa deli doluyuz. Ve Türkiye'nin deli insanları varsa onları bekliyoruz. 0549-204-0104'e. Nedir bu bayram? Planları bayağı bir erkenden başladı herhalde sevgili dinleyenler. Fakat tabii şu an eğer ki tatilini birleştiremeyen, tatil yapamayan, bugün de çalışan insanlar varsa o bütün emekçilere, o yoldaşlara selam olsun efendim. Selam olsun. Çalışanlar için beraberiz bakın. Valla sizin için geldik. Efendim velediniz dadanız geldi. Siz de buralardaysanız bakın yayına katılım olduğu kadar yayında kalacağım ona göre. Boşlarsanız gideceğim vallahi. Hemen şöyle bir bakayım. Nereden başlayayım? Bayram ve doğum temizliği ediyorum. İrfan bayram sonrası doğum yapacağım. Umay kuşum geliyor dayısı demiş. Vay! Hadi inşallah hayırlısıyla. Vallahi İstanbul'da trafik yoğunluğu %10'un altına düştü sevgili dinleyenler. Düşünebiliyor musunuz? Trafik yoğunluğu %10'un altına düşmesi demek ne demek yani? Hani... Bak şu an İstanbul'a gelmek için o kadar güzel bir zaman ki yani. Bak gideceksin işte Eyüp, Eminönü, Sirkeci, Taksim, her yer rahat. İstanbul İstanbul olalı böyle rahatlık görmedi. Vallahi gelirsen İstanbul senin gibi takılacaksın yani. Güzel selfiler çek, videolar çek. Nerede bu İstanbullular? Nereye kaçtı bunlar?
1: Gidenler gelmesin ya. Hiç trafik yok. Mükemmel. Değil 10 mi? Dakikada eve gelmek neymiş İrfan ya?
0: Ya bak.
1: Vallahi çok güzel.
0: Ya.
1: Sabaha kadar buradayız İrfan. Gitme kal.
0: Sabaha kadar buradayım bugün. Sabaha kadar. Ya bu gidenler geri gelmeseniz olur mu ne olur ya? Vallahi bir... Nasıl olacak yani? Nasıl yapsak acaba? İstanbul girişlerini falan mı kapasak yani? Geri almasak mı? Ya şu an bile bakıyorum 5 dakikada evden kanala geldim ben. Yani ben de diyordum ki evin yerini mi değiştirsek? Sonra dedi kanalın yerini değiştiriyoruz. Dur o zaman karar verirsin falan yani. Ama yani bu çok acayip bir şey ya. Bu çok tatlı, çok lüks bir şeymiş. Çok konforlu bir şeymiş. Kurbanın olayım bu İstanbul'u doldurmayın. Ne yapıyorsun?

0: çılgın bir İstanbul şu an. Vallahi.
1: Abiciğim hoş geldin.
0: Selamlar.
1: Abi.
0: Ne yapıyorsun?
1: İyi bayramlar ya? Diye diye gerçek bayramı getirdik ya. Biz böyle manyağız abi.
0: Manyaksın
1: abi,
0: sen.
1: Abi İzmir de bomboş bu arada.
0: Boş mu?
1: Yani bir ara caddeye çıktık. Şirketçi halay çekmeye başladık o derece.
0: Aa. Ya biz acaba toplu halde ülkeyi mi terk ettik ya? Acaba hani çok sıkıcı ortam bilmem ne diye millet... Ne oldu? Karadeniz'den Takaya atlayıp kaçtınız mı? Ne yaptınız? İrfan konum atıyorum. Burası kaç dakika bir söylesene diyor. Ne bileyim senin orası kaç dakika. Vallahi çok güzel sevgili dinleyenler. Yani tüm zamanların en boş İstanbul'u. Normal zamanda hani trafikten böyle bir saatte çıkamazsınız. Ama şu an her yere 14 dakika gösteriyor yani. Bu bir mucize yani. Hani bu görülmüş bir şey değil. Bak ben çocukluğumdan beri burada doğdum, İstanbul'da doğdum, burada büyüdüm. Ben böyle bir güzellik görmedim ya. Biri şey yazmış. Yalova'dan gelip gezeyim o zaman bari İstanbul demiş. Ankara'da aynı durumda İrfan diyor. Abi bu insanlar nereye gitti ya? Ne oldu bu insanlara? Aa, çok acayip bir şey var ya. İstanbul'un en güzel hali, tadını çıkartmamız lazım ama işte çalışıyoruz be İrfan'ım demiş bak. Selamlar efendim, hoş geldiniz.
2: Adam diye yazılır, İrfan diye okunur.
0: Oo, teşekkürler efendim o zaman. Sağ olun, var olun.
3: İyi bayramlar.
0: İyi bayramlar.
3: İrfan'ım oğlum, Kuşadası'ndan selamlar.
0: Selamlar.
3: Ya bak, 10 dakikada gittiğim AVM'ye yemin ediyorum sana 40 dakikada gittim. Bu nedir kardeşim ya?
0: Ya işte bak.
3: Gelmeyin ya, her yerde 34-35 plaka. Lütfen rica ediyorum.
0: Bak.
3: Yerinizde kalın, gelmeyin. İyi bayramlar.
0: Çok iyi ya. Demek ki millet Kuşadası'na bu sene doluşmuş. Nerelerde trafik var bir tespit etmemiz lazım efendim. 0549-204-0104. İrfancı, Muğla'nın bütün ilçelerinde arabayı park edecek yer bulamıyoruz diyor. Maşallah. Demek ki Bodrum'a da inilmiş. Bu arada hanımefendi, ben bayramın ikinci günü Kuşadası'nda sahne alıyorum. Gelirseniz misafir etmek isterim.
4: Tabii İrfan. Saldın 34'leri buraya. Sen rahat rahat gez orada. Bizim çilemiz ne olacak böyle? Hepsini gönderdin Bodrum'a. Al bunları geri.
0: Al bunları geri. Çok acayip. Yıllar sonra ilk defa tarihi bir an yaşıyoruz sevgili dinleyenler. Aşk oyunu geliyor.

0: Pazardayız şu an. Aç bizi diyor. Açayım o zaman, dur seni açayım.
1: İrfan merhaba, iyi yayınlar. Cumartesi günü Tantaşçı konserine gittik. Ya. Eşimle 5 yıl aradan sonra ilk defa baş başa bir konsere gittik. Ve ilk defa Tan'ı canlı izledik. Hepsi senin sayende. Çok teşekkür ederim.
0: Canım benim.
1: Harika bir doğum hediyesi oldu benim
0: ya,
1: için.
0: Ya siz de mi?
1: İyi ki varsın.
0: Ah canım. Ya Tan konseri neymiş öyle, yağmurlar altında, stadyum dolu. Buradan Tan'a sevgiler olsun, onu çok seviyoruz. Candan abla gitmiş bizim, Candan Topdemir. Diyor ki yağmura rağmen kimse kıpırdamadı. Herkes sırılsıklam oldu ama izledi. Selam olsun bu arada Candan ablanın da doğum günü, nice yıllar.
2: İrfan kardeşim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun efendim, teşekkürler.
2: Denizde de bir yoğunluk var şu anda.
0: Öyle mi?
2: Yani İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan kopanlar Ege'ye dağılmış galiba.
0: Değil mi?
2: Görünüşe göre. Denizde de Çınar Bayramyer dediğimiz bir herkesin geldiği bir nokta var. Hı hı. Oralar şu anda ana baba günü gibi yani.
0: Eyvah eyvah. O zaman bugün konusunu şöyle yapalım sevdiğin yerler. İki konu açacağım. İlk başta böyle bir yumuşaktan bir böyle hafiften inceden tatil planım. 0549 204 0104'e vatandaşlarımızın bir tatil planını alalım. Bana tatil planınızı, nereye gittiğinizi, kimlerle gittiğinizi, kimlerle muhatap olacaksınız, nasıl bir şey planlıyorsunuz, onu bana bir yollayın. Açılıştan şöyle bir açılış konumuz olsun. Hemen bakalım.
3: Ya buralar ne bizsiz ne sensiz olmuyor İrfan.
0: Canım benim.
3: Senin bize, bizim sana ihtiyacımız var karşılıklı. Biz buradayız.
0: Hoş geldin
3: şimdiden
0: canım.
3: İyi bayramlar herkese.
0: İyi bayramlar,
3: hoş
0: iyi bayramlar.
3: Geldin.
0: Sağ olun efendim.
1: İrfan alın, Allah rızası için bütün İstanbullulları Bodrum'dan alın. Bıktık ya.
0: Eyvah.
1: Yemin ediyorum her yerde aptal saptal araba kullanıyorlar. Götürün şunları ya.
0: Ortalık karışmış. Ne yapacağız? Bu kavimler göçü gibi insanlar nasıl göç ettiler ya? Bakacağız sevgili dinleyenler. Bak cumadan yola çıkan anca vardı biliyor musunuz? Yemin ediyorum. Trafik acayipti. Hatta o yollarda olan kaosları, kavgaları, gürültüleri. Kimisi kavga ediyormuş. Hanım evden geç çıktı, o yüzden geç kaldık falan diye. Kavga çıkmış, sana demedim mi hanım, bırak temizliği, bırak hazırlanmayı, erkenden çıkalım diyenler falanlar filanlar. Bugün hepinizi konuşacağız. Bir kavimler göçü memlekette. Evet, dinleyiciler mesaj atıyorlar. Bayram için İstanbul dışına çıkanları geri almazsak İstanbul'un bile trafik problemini çözmüş oluyoruz diyorlar. Demek ki çare bu. Belediyelere sesleniyorum. Yıllardır projeler yapıyorsunuz, şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Alın size proje. İstanbul dışına çıkanları geri almazsanız trafik problemi çözülüyor efendim. Ya çok güzelsin. Bugün eğleneceğiz, beraberiz. Biz tabii Radyo D olarak buradayız. Bayram programlarımızla sizinleyiz. İki gün hediyelerimizle sizinleyiz efendim. Şimdi reklama gidiyorum. Reklamlardan sonra geliyorum. Dadalamaya başlıyoruz. Siz buradaysanız yayını yaparım. Ki buradasınız, bir yere gitmemişsiniz efendim. Görüyorum. Bana dediler. Deli deli deli. Deliler burada mısınız? Size ne dediler? Bana dediler. Deli deli
4: deli. İrfan Aslan'la Radyo Makinesi. Bu makineye ulaşmak için WhatsApp 0549 204 0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.
5: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Ambulans, itfaiye ve polis araçları siren ve tepe lambalarını çalıştırdığında geçiş üstünlüğüne sahiptir. Bu araçların hızlı ve güvenli şekilde ilerleyebilmesi için diğer sürücüler derhal yol vermelidir. Gecikme, acil müdahalenin aksamasına neden olabilir. Bu nedenle sürücüler trafik akışını engellememelidir. Şansa kalmaz
0: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa sigorta. Güven doğasında var.

0: Mertiz.
1: Notebook istersin, Vatan'da bulursun. 15-31 Mayıs tarihleri arasında seçili MacBook'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Borçta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Yatırımlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Hanci Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hanci Kredi.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
2: Makineye sizden düşenler.
3: Hele bakalım kim gelmiş? İrfan gelmiş.

Ya burası nasıl bir yoğundur bana. Vallahi sevgili dinleyenler. Bugün tatilini birleştiremeyen, tatil yapamayan, bugün de çalışan emekçi yoldaşlara selam ediyoruz. Onlardan biri benim. Yani ben hem canlı yayın yapıyorum, bir de reklam arasında da çalışıyorum burada. Çünkü şöyle bir bakın çalışanlar. Bak benden şey alın. Yani deyin ki bu adam bile böyle perişan haldeyse. Bakın bayramın kaçıncı günü? İkinci günü Bodrum. Uçakla gidiyorum. Oradan Kuşadası'na sahneye gidiyorum. Ondan bayram birinci günü sahne. İkinci günü sahne. Üçüncü günü oradan Antep'e gidiyorum. Antep'ten sonra Kırklareli'ne gidiyorum. Ya bu mu bayram tatili? Bu ne? Ya bu İstanbul'un tamamını bana verseler ne olur yani. Bak İstanbul'da bayramda boşluk var. Ne yapacağım? Ben boş değilim ben ya. Ben şu İstanbul'un boş halinden bile faydalanamıyoruz görüyorsunuz değil mi? Kim o çalışanlar? 0549-204-0104. Ya ne bayramda bir tatile mi gitmişiz? Bayramda bir akrabayı mı ziyaret etmişiz? Bitmiş o işler. Bitmiş o işler.

0: Yani bugün sorduk, tatil planınız nedir? Bakalım bu İstanbul'un falan boşalmasının nedeni nedir? Bir şöyle bir tespit edeceğiz. Konya'da da trafik yok mesajları görüyorum. Sabah yollar boşken bir yürüyüş yapmışım İrfan. Fena sessizlik ne güzel bir şeymiş. Trafik yok, rahatız diyor. Vallahi demiş ki trafik yoksa bir bayram daha çalışırım vallahi diyor. Yemin ederim. Herkes buraya gelmesin, o buraya gelmesin diyor, oraya gelmesin. Şimdi Bodrum'a dün gelen de istemiyor, Bodrum'un yerlisi de istemiyor. Nasıl çözeceğiz bu mevzuları? Altyapı yok, altyapı Bodrum'da falan. Ege'de çoğu yerde altyapı yok. Ya ne yapalım, biz bu insanları alıp acaba Konya Ovası'na falan mı yerleştirelim? Sevdiğim yerler, bakın güzel fikir. Bir boşluk orası var değil mi? Konya Ovası. Böyle toplayacaksın oraya, çadır kuralım, herkes orada şey yapalım. Nasıl yapacağız yoksa yani? Hemen bakayım şöyle mesajlarınıza. 0549-204-0104 biliyorsunuz. Hem bayramlaşacağız hem sarılacağız. Şuradan şöyle bir pazardayız biz demiş de ne pazarı?
1: İrfancığım selam, selam canım. Selam.
0: Neredesin?
1: Bandırmadan deniz kenarından diyeceğim ama henüz deniz kenarını görmedim. Şu anda sosyete pazarından sana selam veriyorum.
0: Sosyete pazarı.
1: Gel abi gel, her şey 10 lira, 100 lira, 200 lira. Almayanı dövüyorlar İrfan. Vallahi dövüyorlar.
0: Eyvah.
1: İyi günler.
0: Selam olsun.
2: Bak bir ömürde kaç sevda var. Kaç sevda böyle bir destan yazar.
0: Bayramda hava nasıl peki ya? Yani hep ben zaten havadayım. Benim havam uçaklar içinde olacak.

0: İstanbul'dan ayrıldık, havalar bozdu burada İrfan. Ben nereye gelirsem yağmur peşimden geliyor demiş bir dinleyici. Nerede? Nerede yağmur var şu an ya?
1: Sensiz olmaz ruhum, sensiz olmaz. Ah bir bakışın.
0: İrfancığım, biz metro ile işe gidenler için değişen bir şey olmuyor.

0: Görüyor musun İrfan diyor, fazlalıkları atınca yollar nasıl da yeterli oluyor hepimize demiş bak. Özkan Erdem kolay gelsin dada, çalışıyorum işe devam, radyo makinesine devam, İzmir'den selamlar demiş. Kolaylıklar, bayramda da çalışanlara kolaylıklar diliyoruz. Sevgi Çalmaz, ben İrfan çalıştım. Hastalara dişlerini yerleştirdik çok şükür. Millet etini afiyetle yesin diye dişlerini hallettik diyor. Dişçi galiba değil mi bu dinleyicimiz? Herkes rahatça etini yesin diye dişlerini yerleştirdik diyor bak. Çok güzel ya. Yani Kurban Bayramı öncesinde mi dişçilerde yoğunluk oluyor? Sevgi Hanım, Sevgi Hanım bir arar mısınız? Bir bilgi almak istiyorum. Yani diğer bayramlarda mı yoksa Kurban Bayramı öncesinde mi yoğunluk var? Onu soracağım sadece. Bir ara bakayım Sevgi Hanım'ı. Görüyorsunuz efendim, vatandaş rahat etini yesin diye dişlerini yaptırıyor. Efendim, kemik kemirecek vatandaş, et yüzü mü gördü vatandaş zaten bayağıdır yani. Vallahi bir kurbandan kurbana et yiyorlar ya. Sevgi Hanım açmadı. Herhalde birine şu an diş yerleştiriyor yoğun. Ya ben ne severim biliyor musun Kurban Bayramı deyince? Kelle seviyorum ben. Küçükken öyle milletin kellesini topluyormuşum ya. Hala severim. Kelle paça çorbası gece sonu muhakkak vazgeçilmezimdir ya. Bayılırım evet. Ama meşakkatli. Yani onun işte tüylerini yakacaksın, edeceksin, kafasını soyacaksın. Dişçiye götüreceksin Sevgi Hanım'a, hayvanın dişlerini çektireceksin yani. O nasıl olacak? Öyle ben dişleriyle pişirmem onu yani. O öyle yapıyor.
1: O zaman ben de sana İrfan'cam, Bihter Ziyagil'in repliğiyle.
0: Evet.
1: Herkes gitti.
0: Gitti.
1: Biz kaldık. Sen, ben, o, bu.
0: Vallahi
1: memleketteyiz,
0: öyle oldu.
1: Adana'dayız. Tatil hak getire. Kocam da çalışıyor, yarın da çalışıyor. Yor. Bu arada soru sor, ödül alak. Çağlar sordu. Salisiyle bence kaybettim. Ondan. Hadi bakayım, bekliyorum. Ekranın başında, pardon. Radyonun başında. Öpüyorum. Adana soğuk, yağmurlu.
0: Öyle mi?
1: Bitmedi gitti. Adana bile soğuk. Bak Adana bile. Mayıs ayında klima açan biz donuyoruz.
0: Ya Adana yanıyor diyorlardı. Adana donuyor diyorlar şimdi. Oyna. İrfan'cığım ben personel servisi çekiyorum. Kavacık'tan 8.02 son personeli aldım. 8.10'da 4 Levent'te personelleri indirdim bugün diyor. Kaç dakika? 8 dakikada mı gittin? Ne yaptın ya? Vallahi. İrfan uzun bir aradan sonra İstanbul'u böyle görmek gerçekten insanın yaşama umudunu arttırıyor demiş dinleyicimiz. Vallahi biraz öyle oluyor ya. Vallahi bomboş ya, ne güzel ya. Evet.
2: İrfan kardeşim Bursa'dan selam. Sevgiler.
0: Sevgiler Bursa.
2: Sıcak bulutlu bir hava var Bursa'da.
0: Öyle mi?
2: Ve insanlar kudurmuş gibi bizim marketteler, mağazadalar.
0: Ne yapıyorlar orada?
2: Kurban Bayramı geldi ama deli gibi et alıyorlar. Ben de şarküteri bölümünde çalışıyorum bir aydır. Yani bayramda da çalışacağım.
0: Evet.
2: Bizim Türk milletini anlamak gerçekten çok zor ya. Kıtlıktan çıkmışçasına, yarınlar yokmuşçasına her şeyi saldırıyor bu millet. Ve Bursa bir yere gittiyse, Ege'ye, Akdeniz'e gittiyse bu gelenler kim? Kafamda Narki. Deli sorular. Herkese bayramlar, iyi yayınlar İrfan.
0: Teşekkürler. Tayfun Bey demiş ki İrfan birinci kurban kesme telaşı falan. İkinci gün saat 15 suları yine her yer kitlenir merak etmeyin demiş.

0: Sivas'ta trafik üst seviyelerde diyor. Sivas. Sivas'a ne oldu Sivas'a? Zuvas'ta ne oluyor Zuvas'ta efendim? Buyursunlar, hoş geldiniz. Merhabalar.
1: İrfan'ım.
0: Canım.
1: Yeni geldim İrfan'ım.
0: Hmm.
1: Hangi konu bakımından delleniyoruz İrfan'ım?
0: Hmm. Bugün dediğim gibi tatil planınız nedir bana? 0549-204-0104'e bir yollayın. Şöyle bakayım tatil planları neler. İrfan, en çok da tatil planım iptal oldu. Ona üzülüyorum demiş. Tatil planım bütün gün pineklemek diyen de var efendim. 0549-204-0104'e bunları yollayın ki yollanan bir sürü mesaj var, onları da açacağım. Merak etmeyin. Şimdi reklama gideyim. Siz o sırada bana sallayın efendim. Ne sallamak istiyorsanız bana sallayın. Şu an CNN'de tatlıcıların yoğun bayram mesaisi haberini görüyorum. Var mı evde tatlı yapan? Onu yazın bana bir. Ne tatlısı yaptın? Şu ağzımız tatlansın, bir hayal edelim şöyle ya.

0: Can Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Reklam. Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel bayramlara.
2: Bağdat hayata lezzet katan tat.
3: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Aslı senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Binacele Kılçuk hocam. Albayrak Finans.
7: Yarına güvenle planlar. Reklam. Radyo D. Kamu spotu.
8: Mesafeler dert değil. Yeter ki gönüller bir olsun. Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye. Detaylar için Kızılay.org.tr. Radyo D.
9: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
10: İştenlikle çalışıyoruz. Samimiyetle. Hareket eder. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

0: kafamın devrelerini de yakacağım. Sevgili dinleyenler. Reklam araları daha yoğun burada. Vallahi. Şimdi mesela bayrama yetişmeyen bir şeyler var. Mesela bu durumla ilgili, bir şeyle ilgili, ne bileyim işlerle ilgili, tadilatla ilgili. Artık sevgili dinleyenler biliyorsunuz şimdi bu hafta bayramdan sonra hallederiz haftası efendim. Evet. Bu hafta bayramdan sonra hallederiz haftası. Mesela az önce Fikret Bey var. Gümsan yönetim başkanı mı Fikret Bey neydi? İşte biriyle konuşuyorsun falan. Şu ne olacak, bu ne olacak? Bayramdan sonra hallederiz. Bayramdan sonra... Hiçbir şey yetişmiyor yani. Pekala, 0549-204-0104. Ahmet Eren mesaj atmış. 4 arkadaş Muğla'ya gidiyoruz. Yollar çok kalabalık. 11 saattir yoldayız diyor. Bakın 11 saati nereden 11 saattir yoldasınız Muğla'ya? Yerli, nereden nereye gittiğinizi yazın. Bak diyor ki ben Harun. Merhaba İrfan, şimdiden iyi bayramlar. Bu bayramda mümkünse kimse Antalya'ya gelmesin. Burada zaten çok trafik var. Hava güneşli, deniz sıcak ama siz gök gürültüsü, yağmur var deyin, kimse o yüzden gelmesin diyor. Antalya'da Harun. İnanılmaz yağmur varmış. Antalya'da berbat hava sevgili dinleyenler. Berbat. Hemen bakayım şöyle nedir mesajlar, buyursunlar.
1: Ha canım. Tatilde yoktum. Sonra biz de tam arabaya bindik. Sonra birden İrfan Aslan hem dedi. Ben de çok mutlu oldum.
0: Ay canım. Selamlar. Sivas'tan Antalya'ya yellene yellene gidiyoruz. Babamla ben demiş. Eylül göndermiş. O nasıl olur yellene yellene? Ya camdan dışarı ayakları mı çıkardınız da? Ne yaptınız? Birbirinizi mi yelliyorsunuz? Nasıl oluyor? Yalnız nasıl bir tatlı şeydir o ya, böyle baba kız, ne bileyim, cam açık, püfür püfür arabada, radyoda biri konuşuyor böyle. Ooo çok güzel. Keyif. Ben de küçükken en sevdiğim şeyler bir tatile çıktığımız o yaz günlerini çok özlüyorum efendim. Vallahi. Bu kim arıyor, bir kabul et bakayım, kim arıyor? Alo, merhabalar. Alo, merhabalar, kiminle görüşüyoruz?
2: Radyonuzu dinliyorduk da şu anda yanlış numara mı?
0: Yok, canlı yayındasınız beyefendi şu an.
2: Muğla'ya gidiyoruz şu anda, 4 arkadaşız. Tamam. 11 saattir yoldayız, çok kalabalık yollar.
0: Nereden Muğla'ya gidiyorsunuz beyefendi?
2: Gaziantep'ten.
0: Gaziantep'ten, iyi ki 11 saatte varmışım. Millet 3 günde zor gidiyor oraya. Yani
2: ya evet, daha bir sürü yolumuz var yani zaten.
0: Ya neredesiniz şu an tam olarak?
2: Şu anda 2 saatlik yolumuz kaldı.
0: 2 saat. Varmışın güzel o zaman yahu. Ahmet Bey, şu arkadaki radyonun sesini kısar mısınız lütfen?
2: Tabii ki.
0: Kısın. Evet, evet. Mis gibi Antep'i bırakıp Bodrum'da, Muğla'da ne işiniz var ya?
2: Ha? Ya abi, Antep'te gerçekten çok kasvetli bir hava vardı. Biz de sıkıldık bu durumdan. Muğla'ya gidip güzel bir tatil yapalım dedik bu bayram için ya.
0: Vay, güzelmiş. Ben geçenlerde Antep'teydim. İlk defa Antep'te yağmur yağdığını gördüm. Hatta öyle bir yağmur yağıyordu ki yayına geldim, dedim ki ayaklarım yosun tutmuş dedim. Ben Antep'te abi, yağmur görmedim.
2: Gerçekten yani Antep'te çok büyük bir kış geçirdik. Biz de bundan bunaldık. Yaza girmeden önce bir bayramda güzel bir tatil yapalım dedik öyle.
0: Ah, güzelmiş. Bu arada cumartesi günü Antep'teyim. Bayramın son günü.
2: Vay.
0: Evet, vay.
2: Gerçekten güzel bir tercih olmuş. Garip bir tercih olmuş. Tebrik ediyorum sizi.
0: Bak, bayramın ikinci günü Bodrum'dayım. Sonra Kuşadası'ndayım. Eğer yetişirsen Antep'teki sahneme misafir edeyim seni dinleyicim olarak.
2: Çok teşekkürler. Neredeydi acaba?
0: Vallahi büyük bilmem ne otel. Ben Instagram'dan yazarım sorarsan bana. Tamam mı?
2: Instagram'dan o zaman size ulaşıyorum, tamam. Ve o söyleşinize geliyorum.
0: Tamamdır. Pekala. Teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Hayırlı yolculuklar olsun.
2: Siz de sağlıcakla kalın. Bye, teşekkürler.
0: Bay bay. Bay bay.

0: İrfan diyor ben böyle hayatın demiş nokta nokta koymuş. Aşkı yok, sevgi yok, tatil yok. Aşkı Memnu'daki Beşir gibi etrafı izliyorum. Temcim ne var burada yavrum? Bir aç bakayım.
1: Şimdi şöyle bir şey var.
0: Ne o? Bu aramasın kim arıyorsa. Ya bir aç bakayım kim arıyor yine. Alo merhabalar. Alo. Alo merhabalar. Radyo sapığı mısınız? Konuşmayacak mısınız? Alo. Konuşmuyor. Alo. Baba. Engelle bunu engelle. Alo.
2: Merhaba.
0: Merhabalar. Kiminle görüşüyoruz?
2: Seyit Ağabey Tarpınar.
0: Seyit
2: Gaziantep'ten,
0: Gaziantep'ten arıyorsunuz.
2: Evet.
0: Pekala merhabalar. Bu da başka bir Antep. Siz Antep'ten nereye gidiyorsunuz beyefendi?
2: Efendim Oğuz Eli.
0: Antep'ten nereye?
2: Antep'ten Oğuz Eli'ne gidiyoruz.
0: Oğuz Eli'ne gidiyorsunuz Antep'ten.
2: Evet.
0: Bu insanlar Antep'ten kaçıyor galiba. Deminki dinleyicimiz de Antep'ten Muğla'ya gidiyordu. Evet. Şu an arabada kaç kişisiniz?
2: 3 kişiyiz, gider atıyoruz size.
0: 3 kişisiniz. Güzel.
2: Evet.
0: Siz de yerlene yerlene mi gidiyorsunuz o yolda? İsimlerini bir sayar mısın arabadakilerin?
2: Emir Kağan,
0: evet.
2: Murat Nalik, Seyit Ahmet Akpınar.
0: Emir Kağan dedin, diğerlerini anlamadım. Emir Kağan, ne haber Emir Kağan? Peki, yani üç arkadaş tatile çıktınız galiba anladığım kadarıyla.
2: Yok, daha çıkmadım.
0: Daha çıkmadınız.
2: Biz anca çalışırız abi.
0: Anca çalışıyorsunuz. Pekala. Kardeşim öpüyorum sizi. Hayırlı yolculuklar diliyorum size. Sağlıcakla kalın. Olur mu?
2: Tamam.
0: Çok teşekkürler. Pekala. Kilometre yeni bir araba. Ya ama bu şarkıyı yapmaz hadi ya. Bas gaza yavrum, bas gaza o zaman. Bu şarkı efendim tatile çıkan, şu an yolda olan, Türkiye'mizin yollarında olan dinleyicilerimize gelsin.

0: Erdal abi selamlar. Erdal Ataklı, ne yapıyorsun?
1: Bayram tatili planı çok şükür netleşti kardeşim.
0: Güzel.
1: Salondan mutfağa, mutfaktan balkona.
0: Güzel.
1: Kültür turu yapacağız. Tabii bütçede el verirse bu yıl projelerini de geçmeyi düşünüyorum. İmgiyat Başkanı, uzman eğitimci, psikoterapist, hipnoterapist Erdal Ataklı. Selamlar. Eyvah. Şimdiden iyi bayramlar.
0: Bak Erdal abi de her şey var. Diyor ki imkiyat başkanı, uzman eğitimci, psikolog, hipnoterapist, her şey var adamla. Yemin ediyorum. Salondan mutfağa geçiyoruz diyor bayram planı olarak. Mutfaktan da tuvalete geçiyoruz diyor. Bayram planı bu vatandaşların. Gel beraber iki tur atalım. Gel beraber yollara dalalım. Kıvrak deli dolu bir CD takalım. Boxlar kaliteli, baslar bum. Bana Antep'e gelme diye mesajlar geliyor ya. Vallahi cumartesi biletim bile kesildi. Cumartesi Antep'teyim.

0: Tatilciler basın gaza be. Basın gaza.
1: Yollar seni hiç durmaz. Hadi götür beni buradan.
0: 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Şimdi bir haber merkezimize gideceğiz. Bir bakalım günün son gelişmelerini dinleyelim. Sonra gelelim, olur mu? Burada Sevgi Hanım arıyormuş. Alo Sevgi Hanım.
2: Alo.
0: Merhabalar.
2: Ya. Merhaba İrfan, biraz önce aradığında araçtaydım, dolmuştaydım daha doğrusu, açamadım.
0: Kusura bakma Sevgi Hanım, şeyi öğrenmek istedim. Bu halkımız Kurban Bayramı öncesinde...
2: şu an ben canlı yayında mıyım, değil miyim?
0: Sen şu an bayağı cap canlı yayındasın, pırıl pırıl bir yayındasın ya. Çok canlı, fıkır fıkır bir yayındasın eminim.
2: Şöyle, o zaman şunu açıklık getireyim, ben doktor falan değilim. Ben laboratuvarda temizlik personeliyim ve 5 yıldır.
0: Tamam.
2: Teknisyen arkadaşlarımla işlerimi kolaylaştırıyorum.
0: Tamam.
2: Ona dedim bir açıklık geçireyim, mesaj olarak da attım ama...
0: Görmedim mesajı.
2: Galiba.
0: Ama olsun, dedim ki yani Kurban Bayramı öncesi, yani diğer bayramda böyle bir yoğunluk oluyor mu, yoksa Kurban Bayramı'nda mı dişlerini
2: yaptırıyor?
0: Tabii
2: hayır. Bütün ay Ramazan Bayramı'nda da Kurban Bayramı'nda sürekli full. Full. Türkiye geneli olduğu için full doluyuz.
0: Doğru. Şeker yani. Şeker Ramazan Bayramı'nda şeker yiyor.
2: Tabii
0: dişini yaptırıyor.
2: Şeker de yiyecekler, et de yiyecekler her türlü.
0: Onunla Kurban Bayramı'nda da et dolayısıyla diş yaptırılıyor
2: tabii
0: yani.
2: Tabii ki.
0: Peki.
2: Daha çok yoğunluk oluyor yani bayram öncesi.
0: Doğru. Sevgi Hanım, bayramınızı kutluyorum. Çok öpüyorum sizi. Sağlıcakla kalın.
2: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Herkesin bayramını kutluyorum.
0: İyi bayramlar Sevgi, iyi bayramlar. Haberlerden sonra beraberiz. 0549-204-0104'e biri mesaj atmış, fazla basma radar var.
3: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
4: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulunduğu Özgür Özel'e tepki gösteren Ömer Çelik, kullanılan ifadeler tamamen haddini aşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu ifadeleri kullananlarla hukuk önünde ve meşru siyaset yoluyla en net ve en etkili mücadeleyi vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın, dedi. Mahkeme tarafından CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın ikinci günü 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin karar, resmi gazetede yayımlanan kararla yürürlükten kaldırıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin kıyıdaş ülkelere ait olduğunu belirterek geçişlerden ücret alınmasının söz konusu olmadığını açıkladı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Beyaz Saray yakınlarında bugün çok sayıda silah sesi duyulduğu gizli servisle Federal Soruşturma Bürosu ajanları olaya müdahale etti. Silah seslerinin duyulduğu esnada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da Beyaz Saray'daydı. Ağır yaralanan şüpheli saldırıda hayatını kaybetti.
3: Radyo'da hava durumu.
4: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 23 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 20, İzmir parçalı ve çok bulutlu 28, Adana parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağışlı 26, Samsun aralıklı sağanak yağışlı 21, Diyarbakır parçalı ve çok bulutlu 23 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 16 derece olarak ölçülüyor. Radyo
5: D. Bu hikaye yeni başlamıyor. Sadece artık anlatılmaya hazır.
6: Kanal D ekranlarında yepyeni bir dizi. Daha 17.
5: Ben 6 yaşından beri kardeşimi arıyorum. Nereye gitmem gerekiyorsa gideceğim ve kardeşimi bulacağım.
6: Geçmişin peşinde...
7: Ailemize yeni büyüye katılıyor. Ama bu kardeşin annemle ilgisi yok.
6: Sırların gölgesinde sürükleyici bir hikaye.
7: Bu baba tarafından.
8: Senin sahip olduğun hiçbir şey aslında sana ait değil.
9: Kral olan sen değilsin. Kral olan o.
6: Soluksuz izleyeceğiniz yeni dizi Daha 17, 31 Mayıs Pazar akşamı saat 20'de Kanal D'de başlıyor.
10: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etsetur.com'da.
11: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
12: Bana göre yenilikçi olmalı.
13: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
14: Bana göre vizyoner olmalı.
15: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
16: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
17: Sağlam bankacılık.
18: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
19: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
18: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
20: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
21: Kazancım Net, sigortam Net.
22: Smokin bizim işimiz.

0: destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji. Bankam Tombank kartıma
1: dil. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Ya bizi mi buldun ya? Vallahi. Burası Radyo T efendim. Türkiye'nin en deli dolu radyosu. Bütün delilikler burada. Aman diyorlar, bunlar delidir, ne yapsa yeridir diyorlar. Bize şu bayram haftası, bu bayram tatilinde beraberiz. Çokça mesaj alıyoruz yollardan, dinleyicilerimizden. Sordum tatil planınız nedir diye.
1: Senden çok var, beni mi buldun?
0: Bu kadar insan yolda ama planı yok. Niye gidiyorlar belli değil efendim. Vallahi. Ya bir gidiyoruz ya, bir bakalım, bir gidelim de görürüz. Doğru düzgün bir plan yok vallahi.
1: Senden çok var, beni mi buldun şimdi?
0: Diyor ki 9 günlük bir bayram tatilim an itibariyle başlamış bulunuyor İrfancığım diyor. İzmir'den çıkıp Gümüldür'e doğru gidiyorum. Mümkün olduğunca 9 günde insan görmek istemiyorum. 9 gün doğa ile baş başa bir tatil planım var demiş. Helal olsun bak. İşte bu. İşte bu.
2: Abi şimdi şöyle bir şey var. Ne ben o? İzmir'in içi merkezi için konuştum. He. Eminim Çeşme, işte Urla, Seferihisar vesaire vesaire. Yani buralar kesin doludur yani.
0: Dolu olmaz. Bu kim arayıp duruyor yine? Açayım mı bunu da? Ver bakayım. Alo, merhabalar. Alo, merhaba.
3: Alo.
0: Alo. Ha, Radyo Dede canlı merhaba. Yayındasınız.
3: Evet.
0: Evet. Neredesiniz hanımefendi?
3: Biz mi? Konya'dayız. Oğlumla beraber. Bugün işe beraber gitmiştik de. O çok istedi. Anne arayalım. Anne arayalım diye aradık biz de.
0: Eyvallah. Aa. Canlar fekal. İsminiz nedir hanımefendi?
3: Şeyden.
0: Çiğdem
3: oğlumun ismi de Kerem Bora abisi.
0: Kerem
3: Bora.
0: Şimdiden
3: iyi bayram dili.
0: Ah canım benim. Bir desin bakalım, duyalım, küçük mü? Kaç yaşında Kerem Bora?
3: Ne? Kerem'cim. 10 yaşında abisi.
0: Doğru, koca adammışsın Kerem'im, ne haber kardeşim ya? Canım Kerem. Kerem bugün anneyle işe gitmişsin. Yaptın mı güzel iş falan? Destek oldun mu anneye?
3: Evet.
0: Helal evet, olsun sana. Evet. Ne iş yapıyorsunuz Çiğdem Hanım?
3: Ben Konya'da Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Oğlumla beraber gittik bugün. Aslında çok da bir işimiz yoktu ama olsun. Mesai bitirdik geldik.
0: Ya genelde çocukların, ailelerin işine gitmesi çok keyifli bir şey. Böyle
3: aynı.
0: Yani babasının aynı iş yerinde bir çocuğun uyuyakalması. Ne bileyim orada alet evet, edevatı karıştırması falan.
3: Evet.
0: Kerem öyle şeyler yapıyor mu Çiğdem Hanım? Hiç bir ortalığı karıştırdı mı?
3: Hayır. Benim oğlum çok düzenli. Derslerini çalıştı benim yanımda. Oturdu geldik beraber.
0: Bak işte hep
3: hiç babası götürmez.
0: Bu kelime çok önemli. Benim oğlum yapmaz. Benim oğlum. Ya bırak çocuk karıştırsın, yapsın, ne yaparsa ya. Yapsın, Allah Allah. Yaramazlık yapsın çocuk yani.
3: Ama orada çocuklar ailelerini temsil ediyor.
0: Yani. Doğru o şimdi nedenle, de. Bölge müdürlüğü falan. Enişte ne yapıyor? Ne iş yapıyor enişte bey?
3: Enişte bey nakliyeci.
0: Nakliyeci. Kim
3: kendisi
0: bilir?
3: Ha,
0: ne,
3: evet.
0: Ne taşıyor haberin yok senin.
3: Ben haberim yok da tırları var. Onları çalıştırıyor işte enişte bey.
0: Bu tırın içinde neler yüzden dönüyor acaba Çiğdem'cim yani? Yani bilemiyorum, bilemiyorum.
3: Sonsuz güveniyorum.
0: Hı, efendim güveniyorsun.
3: Acaba sonsuz güveniyorum,
0: hep,
3: evet.
0: Hep sizin bu sonsuz güvenleriniz yüzünden oldu bu adamlar böyle. Vallahi. Acaba nerede yiyor paraları yani seninki?
3: Biz beraber. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Radyo 7'yi, aman Radyo D'yi biz... Evet. Kız kardeşimle neredeyse 15 yaşından beri dinliyoruz.
0: Şaka
3: ve
0: yapıyorsun.
3: Ve ilk defa düştü oğlumun şansına, çok mutluyuz yani.
0: Aa ne güzelmiş, kız kardeşinizle 15 yaşından beri. Yani
3: evet.
0: Çiğdem Hanım resmen Radyo D ile büyümüşsünüz yani. Helal olsun. Vallahi.
3: Hani gecenin Muzo falan çıkardı.
0: Ya Muzo benim musun? Evet ustamdır Muzo'm ya. Evet. Muzaffer
3: evet,
0: abi.
3: Evet biz onu dinlerdik böyle. Ya. Onunla uyurduk yani kardeşimle.
0: Zaten
3: çok güzel hatıralar.
0: Evet
3: var
0: ya. Çok güzel hatıralar bıraktı Muzaffer abi de programın adı yastık sohbetleriydi. Öyle uyuyorduk hepimiz. Doğru söylüyorsun. Ya selam olsun, kulakları çınlasın Muzaffer abi.
3: Evet, radyoda çok teşekkür ediyoruz.
0: Ya görüşürüz. Cansız. Görüşürüz ya. Keremcim. İyi bayramlarınız
3: İyi
0: olsun.
3: Basın,
0: sağlıcakla kalın. Bay bay. İyi bayramlar. İyi bayramlar.

Ne güzeldi o eski günler be. Muzaffer abiyle bir radyoda çalışıyoruz. Uzakta böyle Sarıyer Hacı Osman Bayırı diye bir yerde. Valla ondan sonra radyonun servisleri falan mı iptal oldu, bir şey oldu. Ben de gidiyorum orada, iki radyoda birden çalışıyorum. Sonra geçiyoruz Muzaffer abinin ekibiyle, işte ne bileyim, birisi telefona bakıyor, birisi şunu yapıyor bunu yapıyor falan. Sonra bizim müdürümüz Atilla Şen demiş ki, ya demiş Muzaffer, servisler falan iptal oldu. Gece İrfan'ı sen bırakır mısın evine? Tabii demiş, bırakırız. Sonra dediler ki Muzaffer abi, Muzo seni bırakacak. Ya sadece eve bırakmakla kalmıyordu ki, adam götürüyordu beni yemeğe. Ondan sonra sabaha kadar muhabbetler falan. Hakkını ödeyemem ya. Adam radyocu, bir de şoför oldu bana yani. Yemin ediyorum, hakkı ustam, abim, çok şey öğrendim ondan. Hem ustam hem şoförüm oldu yani. Canım Muzo ya.

Şu an yolda olanlar acaba neler dönüyor şu an arabalarda? Arka koltukta çocuklar ellerindeki cipsi mipsi arabanın koltuğuna dökmüşler falan. Hanım vır vır vır vır vır vır vır vır orada. Bir gerginlik var araba.

0: Bu millet bayramdan bayrama sosyalleşiyor efendim. Çok görülmesin vallahi. Ama çok güzel yani çoğu şu an arabada yolda olanlar, bayram tatiline gidenler çok mutlu, eminiz ona. Şu an yoldayız. Arabada dediğin gibi bir kaos var. Birilerini boğacağım birazdan diyor. Evet, programın başında dedim ne kaoslar vardır o arabaların içinde ama... İrfan diyor ben diyor ayrıldım. Aile ziyareti de yok. Kafam rahat. Tatillerde kafamı dinliyorum demiş bir dinleyicimiz. Hemen şöyle bir mesajlara bakalım artık ya. Aşağı doğru in aşağı. Şunu mu açalım? Bu neymiş? İyi bayramlar efendim.
1: Canım özledim seni. İrfancığım özledim.
0: Kim bu ya?
1: İrfancığım ben de seni çok seviyorum. Şu gün bu an itibariyle ne kardeş ne abi ne abla hepsi bir hikaye. Ne evlat ne de eşim. Hepsi hikaye. Tek gerçek sensin. Sen bana huzur veriyorsun. Sen.
0: Yürü be.
1: Vallahi eşimi de salladım. Oğlumu da salladım. Kardeşlerimi de salladım. Seni dinliyorum.
0: Ya,
1: çünkü canım. Bana bu hayatta tek huzur veren sensin. İyi ki varsın. İyi ki cansın. İrfan Aslanhan'sın.
0: Antalya'ya geldik. Hava gayet güzel diyor. Oteli bulmaya çalışıyoruz babamla diyor. Eylül'cüm mutluluklar. Altı senedir tatile gidemiyorum. Bu sene inşallah gideceğim. Yer önemli değil. Deniz olsun yeter demiş. Annemin adı Neşe. Selam yollar mısın? Malatya'dan selamlar. Bizde bu bayram baklava ve sütlaç var demiş. Neşe annemize selamlar. Ellerinden öpüyorum. İyi bayramlar diliyorum.

İkazı veriyor deminden beri araba yolda kalırsak ben gitmem bu saatten sonra bayrama demiş. Bayramda yalvarıyordu sen gel diye yani. Sen kime trip atıyorsun?

Efendim ne yapıyorsunuz? 0549-204-0104'e sesimizi duyanlar bir neredesiniz efendim? Yollarda kaos var mı tatile çıkanlar? Vardınız, kaos devam ediyor mu? Yeşimcim ne yaptın? Yeni fotoğraflar yaptım, istersen yollayabilirim. Yollasana onu ya. Yapay zeka da uzmanlaştım artık, biliyorsun. Bu benim işim mi? Biliyorum canım. Yolla efendim. Yolla. Reklama gideyim geleyim olur mu? 0549-204-0104'e bir yollayın mesajınızı. Ne yapıyorsunuz? Nedir tatil planınız?

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo Güneş'in olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Dünyanın en çok göl bulunan ülkesi Kanada'dır. Kanada'daki göllerin sayısı 2 milyona yakındır. Ülkedeki göllerin büyük bir kısmı küçük boyutlarda olsa da 3 kilometre kareden büyük göllerin sayısı 31.700'dür. Dünyadaki göllerin yaklaşık %60'ı Kanada'da bulunur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Yoğun trafikte sürücüler fermuar sistemi oluşturarak acil durum araçlarına koridor açmalıdır. Bu uygulama ambulans ve itfaiyenin olay yerine daha hızlı ulaşmasını sağlar. Trafik sıkışıklığı acil müdahaleyi geciktirebilir. Bu nedenle sürücüler koordineli hareket etmelidir.
4: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etsetur.com'da.
6: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
7: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle. Sen de acıkınca söyle.
10: Migros Yemek.
9: Migros'u

0: bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diliyoruz.

coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
1: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
5: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
6: Sıradaki şarkı gün boyu mesaj atmayıp akşam yazanlara gelsin.
5: Radyo D. Hayatın içinde.

sevdiniz mi, sevdalandınız mı, nedir durumunuz? Valla tam bunun üstüne çok eski dinleyicilerimizden Tezcan var İzmir'den. Ben onu mesela Gizem'le falan hatırlıyorum yani. Hani evliydi en son. Ne oldu bilmiyorum, bir pot da kırmayayım. Az önce Muzo'yu anarken mesaj atmış. Biz de dinliyorduk yastık sohbetlerini diyor. Hatta stüdyoya bu aynayı neden astınız? Michael şimdi kendini görecek dediği programı da canlı dinlemiştim diyor. Vay be Tezcan'ım. Eskilerden kim kaldı değil mi yani? Baksana yılla en son bana bakayım ne zaman yazışmışız? 2023'te Tezcan mesaj atmış. Sana Bodrum'dan beri kırgınım diyor. Bilmiyorum tabii niye kırgınmış Bodrum'dan beri ama yazsın bana ya. Tezcan'ım selam olsun canım benim. Sevgiler olsun eskilerden işte. Efendim şu an yollarda tatile çıkan dinleyicilerimizin arabalarında ütünün fişini çektim mi kadın diye kavgalar varmış efendim. Şu an öyle kavgalar varmış. Hayat keşke sadece bu kavgalardan ibaret olsa değil mi? Türkiye gündemi, dünya gündemi. Böyle tatillere çıksak, bayram tatilleri. Sadece kavgamız evde ütünün fişini çekmiş miydim? Bak geri mi döneyim ben şimdi? Sadece bunlar üzerine olsun. Ama yok hafta sonu işte bu üniversiteliler ondan sonra yok üniversite kapatıldı açıldı. Ben anlamadım niye kapatıldı açıldı. Hani ne bileyim hani bir şey böyle çalışmadığı zaman kapat aç düzelir diyoruz ya. Acaba bu üniversite tam çalışmıyordu da bir kapat aç yaptık düzeldi mi? Ne oldu be? Yani öyle şeyler var. Keşke dediğim gibi bayram tatili yolunda tek kavgamız acaba benim hanım evde ütünün fişini çekmiş miydi kavgası olsa. Keşke ya. Keşke.

0: tatile gitmeyenlerle, çalışanlarla buradayız sevgili dinleyenler. Tatile çıkan, yolda olanlarla da şu an yazışıyoruz radyomuzun WhatsApp üzerinden.
1: Efendim ben gidemedim tatile, matile, daha çalışıyorum, yarın da çalışıyorum. Yani yapacak bir şey yok. Parasızlık böyle bir şey.
0: Ya. Eskiden neydi o tatil yollarında? Millet canlı tavuğunu bile arabasında götürüyordu yani. Vallahi billahi. Eğer ki tabii arabada klima bozuksa, bir de manuelse, o vites o arabanın içinde... Çok sıkıntılı abi, milletin ayağı tutulur yani manuel arabada. İstanbul'dan çıkmak mesele. Hafta sonu çok acayip diyorlar. Hemen bakalım. Yeliz Hanım merhabalar.
2: İrfan'cığım iyi bayramlar. İyi bayramlar. Biz de bu bayram bir yere gitmiyoruz. Antalya'dayız. Bak. Öyle işte, mahzun mahzun gireceğiz bayrama. Ne yapalım?
0: Hiçbir yere gitmiyoruz, Antalya'dayız diyor. Ya millet sana geliyor oraya ya. Allah'ını sever. Antalya'daki de başka bir yere gitmek istiyor. Bu ne pişkinlik Yeliz Hanım yani. Olacak mı? İzmir Gazi Emir'den Yaşar Atik, İrfan'cığım iyi bayramlar. Bayram temizliği var evde demiş. Eleman lazım mı? Radyo D'nin camlarını da itinayla silerim. Kolaylıklar diyoruz. Oy ablacığım iyi bayramlar. Ne fotoğraflar çekiyorsun sen öyle yahu? Bas bas paraları Leyla'ya, bir daha mı geleceksin dünyaya diyor. İrfan ne oldu şimdi? Candan Erçetinler nerede? Ne bileyim, Candan Erçetinler nerede? Revani yapacakmış o ya ablamız da, canım benim. Oh Revani, afiyet olsun. Hemen bakalım şöyle. Hocamız da mesaj atmış. Buyursun.
3: İrfan Bey merhaba. Merhaba. Yayını dinleyince ne canım? İnsanların çoğunlukla tatil bölgelerine, bazılarının ise memleketlerine giderek kurban kestiğini düşünüyorum.
0: Evet.
3: Şu son zamanlarda özellikle Kurban Bayramı, Kurban Bayramı'nın amacına çıktığını düşünüyorum. Bu tatilin amacı ne? Kurban Bayramı, kurban kesmek, kurban dağıtmak, ihtiyaç sahiplerine, onlarla dayanış...
0: Dur. Şu aramasın şu. Kim aradı? Aç bir dakika. Alo merhabalar. Alo. Şu an radyoda canlı yayındasınız. Kim ile görüşüyoruz?
4: Abi.
0: Alo merhabalar.
4: Merhabalar.
0: Kiminle görüşüyoruz efendim?
4: Emirkan.
0: Emirkan.
4: Evet.
0: Az önce aramadın mı sen Emirkan?
4: Evet, az önce aramıştık, tam konuşamadım.
0: Ha, radyomuzun sapığı mı oldun yani sen de?
4: Yok abi.
0: Emirkan'cığım niye aradın? Söyle canım benim.
4: Konuşmaya doyamadım abi.
0: Konuşmaya doyamadın. Emirkan konuşmaya aç bir kardeşimiz.
4: Evet.
0: Emirkan'cığım bu kadar uzun süreli konuşamıyoruz, kusura bakma.
4: Antep'teymişsin abi cumartesi günü.
0: Cumartesi Antep'e geleceğim, evet.
4: Evet, bana da bilet verir misin?
0: Eğer sahneme gelmek istiyorsa Instagram'dan yaz, seni misafir edeyim. Olur mu?
4: Evet abi, mesaj atayım, beni de misafir et. Tamam. Gelmek istiyorum.
0: Tamam, gel gel, başımın üstünde yerim var.
4: Teşekkür Emir. Ederim abi.
0: Emir'ciğim bak, merak ettim kim arıyor diye, açtım sana yakalandım yani. Pekala. Emir'ciğim sevgiler olsun. Instagram'dan İrfan Boşuk Aslanhan adresinden yaz, misafir edeyim seni orada, olur mu?
4: Tamamdır, tamam, teşekkür
0: tamam,
4: ederim.
0: Tamam, ben teşekkür ederim. Bye bye.

0: Ercan Hoca bir şeyden bahsediyordu. Hani bayram o et kesilir, ihtiyacı olanlara dağıtılır diye. Ver mi bakayım şunu?
1: Bir araya gelmek, evet, yardımlaşmak. Bunlar önemli değerler. Evet. Hatta bayramda büyüklerin yanına gidip ellerini öpmek, çocuklara harçlıklar vermek, evet, bir araya gelmek, sohbet etmek diye düşünüyorum bayramın amacını. Ama biz amacımızı sadece şu an hemen koşup bir tatil beldesinde soluğu almak değil diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun hocam. Hayrolası, doğrusu da bu vallahi yani. Tam sırası. Her bayram böyle bir yere giderken tövbe edilir değil mi? Bir daha geleni var ya yani falan diye. Ondan sonra biz tatili amaçları dışında kullanıyoruz ama insanlar tabii çok çalışıyorlar hocam. Bir bayram var sadece çıkacakları. O da yani gidip bakın yok ne hayır yapacağım diyor. Ben gideceğim tatilimi yapacağım diyor. Yani. O yüzden Ege, Antalya tıklım tıklım.

0: İrfan'cığım Allah'tan havalar serin, yağışlı. Sıcak olsaydı bu arabalar ne su kaynatırdı diyor. Yürüme! Bana baklava mı ayırdın? Ya getir bak. Cuma günü Kuşadası sahneme istiyorum o baklavaları o zaman. Tamam mı? Söz mü? Efendim reklamlara gidiyorum.
1: Halayın başını bana emanet etme. Halayın başını bana.
0: Bak halayın başını bana emanet etme. 0549 204 0104.

0: Can Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo D. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %30 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Hayvansaray, Haliç, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu. Aksi yönde Küçükçekmece, Avcılar yoğun. Tam da Bahçeşehir, Altınşehir aralıklarla yoğunlaşıyor. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir akıcı. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı kısa süreli etkili. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye her iki yönde aralıklı yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında ise herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo T. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Piyasaların 25 Mayıs pazartesi gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul'u yüz endeksi günü %0.60'lık yükselişle 13.891 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.71, euro 53.36'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.713, çeyrek altın 11.385 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, Ankara

0: coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
3: Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel bayramlara.
4: Bağdat hayata lezzet katan tat.
5: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
6: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
7: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
8: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.

Şu mutlu sonu bir görmemiz lazım. Burası Radyo D, ben İrfan Aslanan. İyi bayramlar, iyi bayramlar. Bomboş İstanbul'dan selamlar sevgili dinleyenler. 0549-204-0104'e bugün vatandaşlarımızın tatil planını falan sorduk. Bir de yolda olanlarla ne örüyorsunuz, iyi misiniz diyoruz efendim. Öyle iyi ki her şey valla. İstanbul'da Galata Köprüsü'nden geçenler görüntülemişler. Pembe Yunus balığı. Yani o kadar boş ki pembe Yunus balığı bu ortaya çıktı efendim. Ne alaka bu pembe Yunus balığı ya? Çok acayip. Bunun bile genetiği bozulmuş görüyorsunuz değil mi? Kafa gitti sevgili diyenler. Tabii bu yapay zeka ile mi yapılmış nedir? İnanalım mı? Elinizde satılık köprü var mı efendim? Vallahi.

0: Yoksa bu balıklar İstanbul'un boşluğundan faydalanıp gün yüzüne mi çıkmak istiyorlar? Nedir? Evet, bakalım mesajlarınıza neler var sevgili dinleyenler.
1: İrfan abi, hayat ne güzel ya. İstanbul boş, trafik yok, ortalık boş, gerginlik yok. Hava güzel, oh mis gibi. Bir de radyoda sen varsın. Seni seviyoruz abi.
0: Eyvallah, teşekkürler. Her şey böyle tatil moduyla böyle süt liman oluyor değil mi? Tatil deyince her şey böyle duruyor yani. Çok güzel. Hemen şuraya bakalım. İrfan Hocam Alanya'dan selamlar demiş. Selamlar. Şu mesaja da bakalım.
2: Biz de bu bayram hiçbir yere gidemedik. Alanya'dayız. Alanya'ya herkes geliyor ama ben de İstanbul'a gitmek istiyorum.
0: Bak işte, görüyor musunuz? Ya neredeyse insan o olduğu yerden uzaklaşmak istiyor. Neresi? Dubai olsun yani. Hani o sırada eğer ki uzun zaman aldıysa oradaki hayatın ve oradaki insanları artık böyle görmekten daraldıysan, değil Antalya, neresi olursa olsun yani. Anladık onu.

Şöyle bir mesaj var. 1999'dan beri Radyo D dinleyicisiyim. O zaman mesaj falan pek yoktu. İclal Aydın 2'den 4'e program vardı. Konu Onur Akın'dı bir gün. İclal benim liseden sınıf arkadaşım. Bana bir torpil geçip canlı yayını almıştı. Çok severdim Onur Akın'ı. İclal de bilirdi. Hatta kaseti almıştım yayını. Hala durur demişti dinleyicimiz. Ay. Başta sana olmak üzere herkese iyi bayramlar diliyorum. İrfan'cığım selamlar demiş. 6 aydır da seninle iletişimdeyim. Nadiren de Aygül'le ama sanma ki yeni dinliyorum Radyo D'yi diyor. Ben de önce memleketim Yozgat'ta olacağım tatilde demiş. Antalya boşalınca da oraya geçeceğim. Bayram sonrası bir hafta izinliyim diyor. Gel.

0: İrfan farkında mısın diyor. Haritaya bakınca inanılmaz. Üsküdar, Şişli, Sarıyer. En kalabalık yerler bile yemyeşil efendim. Evet.
1: İrfan kardeşim merhaba. Antalya'dan
0: merhabalar.
1: Selamlar.
0: Yine Antalya, Antep coştu.
1: Sana yazmıyoruz, söylem iletmiyoruz. Umarım iyisinizdir. Herkes Antalya'ya geliyor ama biz buradan çıkamıyoruz maalesef. İstanbul trafiği güzelmiş arkadaşın dediğine göre ama Antalya berbat.
0: Ya bazı dinleyicilerimiz İstanbul'un her sokağını gezerim vallahi. Öyle bir İstanbul sevgili dinleyenler. İbretlik bir İstanbul. İrfancığım kanmayın bu yalanlara, İstanbul boşalmaz diyor. Bayramın ikinci günü tekrar bakalım bu yoğunluğa. O gün görelim. Millet şimdi rahatta, sakinlikte yani. Aslında tam böyleyken şehrin kapılarını kapatacaksın, keyfine bakacaksın ya. Yemin ediyorum. Böyle surlar, eskiden ne güzel surlar içindeymiş İstanbul değil mi? Kapa abi sur kapılarını. Kapa or... Ne güzelmiş yani. Pekala. Konya'ya selam olsun sevgili dinleyenler. Şöyle diyor Derya'cığım da.
2: Şu an Ankara'nın dağından taşından sonra kucağımda bir poşet midye, karşımda mis gibi deniz, oh be daha ne isteriz modundayım. Yaz tatili planımıza gelirsek de bir hafta kadar bir Antalya'da, Adresan tarafında bir kamp atmayı düşünüyoruz.
0: Bak yine biri arıyor. Kapat kapat abi, açmış. Antep'ten arıyordur yine Emircan.
2: Sonra inşallah bir hafta kadar bir Hollanda olacak. Benim de kafamda bir kaçamak yapmak istediğim bir yerler var ama neresi hakkında böyle bir netleştirmiş değilim. Henüz kocam Bey'in haberi yok. Netleştirirsem haberi olacak inşallah. Ay Allah'ım inşallah olur. Amin.
0: Amin diyelim o zaman. Abi 9 günlük tatil planım benim de. Kurbanı kesip parçalayıp eve gelmek, nokta nokta full paket 3. ligden takım yönetmeli kariyer ve sonra Game of Thrones modu. O da güzel, o da güzel yani. İrfan eskiden tatil günlerini sevmezdim, şimdi o kadar çok planım var ki bu sefer tatilim yok demiş dinleyicimiz. O zaman hadi o zaman iyi tatiller Türkiye.

Bir dinleyicimiz bir plan teklifi almış. Diyor ki zengin bir müşterim düğüne davet etti. İrvancığım yer İstanbul Beykoz. Yazın ortası kır düğünü, ben gelirim bir hafta İstanbul'dan çıkmam mı diyor. Gelirsen bir de radyo uğra. Ama ne zaman yazın ortasıysa ben de yokum vallahi. Vallahi yokum. Okullar ne zaman kapanıyor? Okullar Haziran sonu mu kaç, 28'i? Okullar kapanır, biz de İstanbul sezonunu kapatırız yani. Evet. Hadi o zaman ne duruyoruz? Efendim 0549 204 0104. Ne yaparsan yap beni al o zaman. Benden günah bitti yan o zaman. Diyor ki yazın vücudumdaki bikini izini dört gözle bekliyorum. Tatil planım bu. Çok güzelmiş. Bir haber merkezine uğrayalım. Bir reklamlara 0549 204 0104'te buluşalım. Tatil planın nedir? Yolla bize.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Adana'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulunduğu Özgür Özel'e tepki gösteren Ömer Çelik, kullanılan ifadeler tamamen haddini aşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu ifadeleri kullananlarla hukuk önünde ve meşru siyaset yoluyla en net ve en etkili mücadeleyi vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın dedi. Mahkeme tarafından CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın ikinci günü 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yürürlükten kaldırıldı. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin kıyıdaş ülkelere ait olduğunu belirterek geçişlerden ücret alınmasının söz konusu olmadığını açıkladı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Beyaz Saray yakınlarında bugün çok sayıda silah sesi duyulduğu gizli servisle Federal Soruşturma Bürosu ajanları olaya müdahale etti. Silah seslerinin duyulduğu esnada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da Beyaz Saray'daydı. Ağır yaralanan şüpheli saldırıda hayatını kaybetti.
0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 23 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 20, İzmir parçalı ve çok bulutlu 28, Adana parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağışlı 26, Samsun aralıklı sağanak yağışlı 21, Diyarbakır parçalı ve çok bulutlu 23 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 16 derece olarak ölçülüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Piyasaların 25 Mayıs pazartesi gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.60'lık yükselişle 13.891 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.71, euro 53.36'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.713, çeyrek altın 11.385 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.
5: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

Dev artık radyo makinesiyle 3. saatimizdeyiz sevgili dinleyenler. Nasıl gidiyor? Ben biliyorsunuz reklam aralarında bu bir itiraf olsun. Artık bebişim Anelya ile konuşuyorum. Çünkü en merak ettiğim şey bugünlerde. Bunu da ilk defa söyleyeceğim yayında. Sesli halde gülmeye başladı kızım. Yani ses çıkarıyor yani. Bebek ses çıkarıyor ve biz şok olmuş. Yeni bir icat bulmuş gibiyiz. Yani acaba şimdi ne ses çıkaracak diye. Böyle bekliyoruz karı koca. Bu ne heyecanmış ya Rabbim. Çok acayip. Hemen onu videoya aldırtıyorum. İlginç sesler çıkarıyor. Ama önceden bu kadar ses çıkarmıyordu çocuk. Hani yeni bir şey alırsınız. Ne bileyim telefon, yeni bir özellik öğrenirsiniz ya, onun gibiyiz yani. Aa diyorum, bebeğin böyle de bir özelliği varmış ya. İnanılır gibi değil yani. Tabii tepkilere falan böyle büyük şeyler veriyor. Mesela bir şey sorulduğu zaman büyük tepki veriyor, konuşulduğu zaman. Çok ilgimi çekiyormuş. Bu koca şey derdi bize üniversitede, işte bir oyunculukla alakalı. Eğer ki çocukları takip edin, onların doğallığında kendi oyunculuğunuzu, işte sahnede ne yapıyorsanız, onun yani çocuğun doğallığında yaparsınız, asıl mevzu odur. O samimiyete, o doğallığa şeyi indirmek. Gerçekten o bebeklerin o doğal hali, onları izlemek hipnoz gibi böyle. O gerçek o. Yani bir şey, hiçbir çıkar yok, neden yok yaptığı harekette. Doğal yani, her şeyle doğal o çocuk. Sahici olan o. Ama ne oluyor, büyüdükçe böyle bir şeylerin farkına vardıkça artık biraz işin içine çakallık çukallık giriyor o zaman. Şu anki en doğal, en samimi hali. Çok acayip o yüzden yani. Diyor ki benimki de geçenlerde öf baba ya dedi, eşimle şok olduk bak. Kaç yaşında ama? Kaç yaşında öf baba ya dedi yani, aylık mı nedir? Şimdi bu çocuk ne zaman konuşacak, bir de beni ayıktırır mısınız ya? Onu da ben şimdi bekliyorum mesela konuşsun diye yani. Hani vallahi artık diyorum çocuğum 4 ay oldu, bir konuş yani artık. Değil mi yani? Bir radyoyu falan dinlesin böyle. İşte kızım bak senin baban konuşuyor desin annesi. Ne tepki verecek çok merak ediyorum. Bir de getireceğim radyoyu, burada konuşturacağım onu. Vallahi billahi. Öyle bir şey istiyorum yani. Öyle olsun istiyorum. 2,5 yaşındaymış. Kim bunu yazan dinleyicimiz? Fahrettin'cim. Bak yine biri arıyor radyonun WhatsApp'ından ya. Kim, açayım mı? Bugünkü kadar radyomuzun sapığı hiç olmamıştı yani. Hani bu kadar telefon sapığını hiç görmedim yani. Yeter. Ve Nagihan Hanım dünyanın en güzel hali diye bebeğin videosunu yollamış, bir bakalım şöyle bir. Bak evet işte bu. Bak. Bebeğin çıkardı ses. Canım ya. Ya aç şunu, ne diyor, kim bu ya? Uy canım benim, öpüyorum Nagihan Hanım. Evet, hala dinleyicilerimizden mesaj var. İşten çıktık, trafiksiz eve gidiyoruz. Böyle muhteşem bir şey olamaz diye. İstanbul'da da öyle sevgili dinleyenler. İstanbul'un galiba bu kadar terk edilmesinden sonra İstanbul'un nüfusunun 1 milyona düştüğü söyleniyor. 16 milyon, İstanbul 1 milyona düştü bugün. Yok artık.

0: radyo makinesi.
1: Evet, Didim de öyle. Didim'den mesaj var. Millet geldi Didim'e, Ege'ye. 9 gün 9 doğuracağız İrfan trafikte diyor dinleyicimiz. Hani diyor belgesellerde hayvanlar sulak yerlere göç eder ya, giderken tozlu toprağı kaldırırlar. Aynen öyle şu anda Didim diyor. Gelsinler de faydaları olsun her türlü. Ne demiş? Kurbanlık için, bahçe düzenlemesi için, peyzaj için, bayramın 4. günü ulaşsınlar. Kalite ve güvenin adresi Didim'den Alper ben diyor. Reklamı da yaparım diyorsun ya. Bursa, burası çok sıkışık, trafik çok fena. Hepsi buraya mı geldi diyor dinleyicimiz. Ankara'dan da Çankırı, Çorum, Kırıkkale, Kırıkkale ve Yozgatların gitmesiyle bir rahatlama oluştu. Mesajları var. Ya Ankara çok acayip gerçekten de. Yani her türlü gerginlik var. Orası boşalmaz ben sana söyleyeyim yani. Ankara'daki her şey çevre illerden hissedildi diye bir deyim var ya. Her şey Ankara'da alınan karar, imza, bir şey ya. Çevre illerden hissedildi. Pekala sevgili dinleyenler. Neslihan'cımı çıldırmış. Hemen açacağım abicim.
2: Biz anneannem, dedem, iki dayım, dayımın eşi, çocuklar şu anlık. Köydeyiz.
1: Evet.
2: Bayramda iyice kalabalık olacak tabii. Teyzemler gelecek, annemin dayıları falan filan.
1: Bu arada bizi demin arayan da Neslihan'mış yani burada. Belli oldu. Belli oldu.
2: Onların çocukları, çocuklarının çocukları falan filan derken ne oldu bu ya? Of neyse. Öyle işte.
1: Canım.

0: En son bunu engelleyeceğim. Bu başka birisi tabii. Tabii. Aç ne diyor bir de. Alo çocuğum ne oldu? Alo. Alo. Bak radyomuzun sapığı da olacak. Artık. Bir daha ararsa engelleyeceğim. Bu kim bu? 8141. Onu engelle onu.
1: Kalbimi sana, ben sana verdim. İlhan ben boşuna mı diyorum Antalya'da kaldık diye. Hiçbir yere de gidemeyeceğiz, her yer kalabalık.
0: Eyvah.
1: Bir sürü insan. Memlekete de gidemedik zaten. Ne diyeyim artık bilmiyorum.
0: Ya yazık. Efendim reklam var, reklamlardan sonra geleceğim. Nerede şenlik olsa, sebeplensek, eğlensek, felekten bir gece çalsa. Oh oh oh, dırdır edip söylenmesen kant.

0: Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Zebraların neden çizgileri vardır? Zebraların sahip olduğu siyah beyaz çizgilerin temel işlevi onları hastalık taşıyan sineklere karşı korumaktır. Bu durumun nedeninin sineklerin tek renkli yüzeylere kıyasla koyu açık renk şeritli yüzeylere konmayı daha az tercih etmesi olduğu düşünülüyor. Ayrıca siyah beyaz çizgiler zebraların vücut sıcaklıklarını düşürmelerine yardımcı olur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
0: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi yüksek ses kalitesi

0: ufak yaratan yayıncılık.
1: Reklam.
2: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe.
7: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
8: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
9: Smokin bizim işimiz.

0: destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
11: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
12: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
13: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
14: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
15: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
16: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
17: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
18: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
19: Sıradaki şarkı koltuğa oturup kalkamayanlara gelsin.
20: Radyo D. Hayatın içinde.

0: Ne oldu?
1: Diyor ki bu tünel normalde trafik olduğunda bir saatte bitmez. Adım adım ilerledik. Şimdi oh yol akıyor demiş. Tünel bomboş. Ne? Avrasya Tüneli mi burası ya? Tünelin adını yazar mısın canım bana? Ve cuma günkü Tantaşçı konseri. Harikaymış. Birkaç dinleyicimiz daha yazmış. Şimdi Candan abla nerede? Bakayım şöyle bir. Hazırlıyor musunuz şarkısını? Tamam, hazırlayalım. Şimdi İstanbul'un boşluğunu nasıl anlarsınız? Mecidiyeköy'de park yeri buluyor insanlar şu an efendim. Evet. Şu an Mecidiyeköy'de park yeri bulunuyor. Şu an. Düşünebiliyor musunuz ya? Çok acayip. Çok. Şimdi o zaman hemen bu şarkıyı boş sokaklara İstanbul'a...

0: happiness.
1: Tabii yayınımızı dinleyen ve karısını da memlekete yollayan erkeklere de selam olsun efendim. Evet. Eyvah eyvah. Artık ne yalanlar ne yalanlar diyorsunuz. Efendim eşini, hanımını memlekete yollayan, çalışıyorum ayağına, evde yalnız kalan... Size de selam olsun, size de selam olsun, size de. Kimdir bu 0684? Selam olsun. Yıllar sonra sesini duymak güzel İrfan demiş.

Başka var mı hanımı bayram tatilinde memlekete yollayan? Ne yapacaksınız tatil planları arasında? O varmış efendim, hanımı bayram dolayısıyla kendi bayram tatilim planı için.

0: Ya bir şey söyleyeyim mi? Hem cinslerim alınmasında çok düzenbaz insanlarız ya. Vallahi. Pekala, pekala, pekala. Efendim bayramda bekar olanlara bir şarkı çalacağım şimdi de. Bakayım şöyle bir neredeymiş, neredeymiş. Ha, burada tamam, onu da ayarladık, güzelmiş. Ben de benimkini anasının evine yolladım diyor. Bir dinleyicimiz de öyle yazmış, ben de benimkini anasının evine yolladım diyor. Ama bakın bu her zaman işe yarar. Yıl 2026 olmuş. Bayramda hanımı memlekete yollamak yani. Erkek yalanlar. Bir gün konu yapalım öyle, erkek yalanlar. Tabii erkek yalanlar. Onlara kanmayın. Öyle her... Şimdi boşanmak üzereyim falanlar. Aa. Bir gün onu yapalım. O konuyu uzun uzun cana yapalım ya. Ama yani hanımların da terapi gibi onlara da yani işte. Bayramda memlekete gideyim yani. Terapi. Terapi yapıyorlar. Tamam canım, final şarkısı sana gelsin. Radyo makinesi. Yavaştan gidiyor. Oo, ama yani ona süre yok. Onu diğer bölümde. Tabii diğer bölüm. Tantaşçı canlı canlı söyleyecek radyodaydı biraz sonra. Tamam. O zaman bayramda yalnızlara çalalım bu şarkıyı. Bayramda bekar gezelim şarkısını size armağan ediyorum o zaman. İrfan merhabalar, ben de buradayım. Cumartesi günü tam konser bileti için teşekkür ediyorum tekrardan demiş. Canım benim, canım. Yaylı, ne yapıyorsun?
1: Önceden çocuğu okuldan alacağım diye liselerden çıkıyordum. Beni dinlemek
0: için. Ne bu? Bu ses anlaşılmıyor ki. Bunu bir daha yollayın beyefendi. Arabanızın camlarını kapatıp yollar mısınız? Rica ediyorum.

Vay bekar erkekler vay. İrfan bayramın kutlu olsun İrfan demiş. E onlar da anasının evine gitmesinler diyor. Bela Bitan şarkısıyla birazdan veda edeceğiz efendim. 0549 204 0104.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo D. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %30 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Ayvansaray, Haliç, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, aksi yönde Küçükçekmece, Avcılar yoğun. Tam da Bahçeşehir, Altınşehir aralıklarla yoğunlaşıyor. Maslak, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe, Ataşehir akıcı. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı kısa süreli etkili. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklı yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında ise herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo T. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Piyasaların 25 Mayıs pazartesi gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul'u yüz endeksi günü %0.60'lık yükselişle 13.891 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.71, euro 53.36'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.713, çeyrek altın 11.385 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektereyle kuma, çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak her yerdeki su birikintileri falan.
6: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi, smaç geliyor derken Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
8: Evet Murat, sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
7: Vodafone.
9: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
10: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
11: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Reklam.
10: Radyo T.
0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: Ne şarkıydı ya. Ve bizim Serdar Ay Yıldız DJ arkadaşımız çok güzel bir aranje yapmış bu şarkıya. Harika olmuş Serdar'cığım. Serdar Ay Yıldız. Yeah. Bir afro remix olmuş ki oh tadından yenmez. Efendim hafta içi her gün saat 17.20 arası buradayız. Yarın Arife günü de burada mıyız? Evet buradayız. Bayramda belli olmaz. Seyyar Sütü Damla buradayız ya. Sağ olun var olun. Dediğim gibi artık biz çalışanların da yavaştan yollara dökülme zamanı. Dün gördüm Kurban Bayramı tatilinde hani Bodrum'da olmak isteyen vatandaşlar için son 24 saatte 20 bin araç Bodrum'a giriş yapmış. 20 bin araç. Sizce kaldırır mı orası o yani o işleri? Ama durum böyle sevgili dinleyenler. Bu bayram hiç olmadığı kadar akın oldu sağa sola her yere. Yani her gün 20 bin aracın girdiğini düşünsenize yani o bir de cumartesi düne falan denk geliyordu herhalde. Her gün 20 bin. Artık kaldırmaz bu tatil beldelerin altyapısı yok bir şey yok. Yani hep diyoruz Allah'tan yağmurlar yağdı da duş alacak suyu bulacaklar ya. Yani. Hani yoksa sıkıntı. Pekala şöyle bir bakayım neymiş bu?
1: Hani İstanbul boştu, her yer yoğun yine. Vazgeçtim gelmiyorum, Alanya'da kalıyorum. İyi akşamlar.
0: Şu an trafik falan doğru düzgün yok bakalım hemen şöyle hatta konumu da açayım. Bakayım mesela eve kaç dakika gösteriyor. Yani bunun... şu an mesela 40 dakika 50 dakika falan olması lazım. 18 dakika gösteriyor. Ya daha ne kadar boş olabilir yani. Hani ki normalde yani ben Bahçeşehir tarafında oturuyorum. Kanal'da biliyorsunuz Bağcılar'da. Bunun böyle bir yani 50 dakika olanı zor. 50 45 40 aşağısı zor. Şu an 18 dakika. Daha ne olsun ya?
2: Önceden çocuğu okuldan alacağım diye işten erken çıktım. Seni dinliyordum bu bahaneyle. Hı hı. Ama çocuğum falan da yoktu. Sırf bunun için izin alıyordum. Yayına da bağlanmıştım hatta. Çok uzun zaman önceydi. Yani o yüzden dedim sesin tekrar duymak çok güzel diye. Şimdi kurecilik yapmaya başladım. Bu sayede dinleyebiliyorum eski yayınları vesaireleri falan. İyi ki bizimlesin. Yolun baktığın açık olsun. Ya. Ulan yüzün üstü olmasın güzel insan.
0: Canımsın ya. Seni dur şuraya kaydedeyim. Bu numara kayıtlı değil. Yaz isim soy isim hemen kaydedeyim. Siz de kıymetlisiniz efendim. Memleketimize iyi bayramlar diliyoruz. Nurçin de yazmış. Biz dünyayı çok sevdik diye. 90'lardan unutulmaz Oya ve Bora. Nurçin diyor ki güzel sesiniz enerjiniz eksik olmasın İrfancığım. Ailenizle sevdiklerinizle huzurlu bayramlar demiş. Bu diyor bizim düğün çıkış parçamız. Vay. Bu şarkıyı şu dakikaya kadar Radyo D'yi kapatmayan, bizi dinleyen ki o kadar yoğun gündem değil mi? Millet ana haberi açar, şunu açar falan. Yok artık bunu aldık yani. O yüzden bu dakikaya kadar gitmediniz. Ana haberlere kaçmadınız. Dinlediniz. Sağ olun, var olun. Canımız dinleyicimiz. O yüzden size bir şarkı. Cuma günü stadyum konserini veren Radyo D ve Dream Türk TV medya sponsorluğunda Tandan ne geliyor efendim? Tandan. Bu şarkı Bodrum'da Tan'ın da canıdır. Candan abla, Candan Topdemir'e gelsin. Nice yılları olsun Candan ablamızın. Cano, seni seviyorum be. İyi ki varsın. Bodrum'a selam olsun.

0: dostum.
1: 12 Haziran'da çıkıyor canım benim şarkımız Mecbur. Yengenin hamileliği ve doğum bebek sürecinden ertelemiştik 12 Haziran'a.

Oya ablacığım selam olsun. Çok teşekkürler hepinize. Güzel bir akşam olsun efendim. Allah'a emanet olun. Yarın saat 17'de görüşmek üzere. Instagram İrfan Boşluk Aslanhan.

0: Vallahi Bodrum'da İstanbul olmuş diyor. Aç İrfan trafiği aç diyor. Bodrum'dan Kızılay'dan Mehmet Bey. Sevgiler abicim.
1: Sensiz dünya malın eyleyim.
0: O trafikte olan Bodrumlara gelsin bu.

0: siz iyi uyuyun diye Fiyatlar 2025'ten.
1: İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Kurmak sizden, teknolojileri MediaMarkt'tan. Hayer 11 kilogram 1400 devir çamaşır makinesi 29.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknolojiyi keşfedin. Son gün 26 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
3: MediaMarkt.

önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası enerjik bir öğleden önce için gerekli.

0: Reklam.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
3: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası.

0: Hazır mısın?
1: Sahne.
0: Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne.
0: Radyoda. Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne.

Bir düşün, en güzel yerinde uçtum. Kim bilir ne içmiştin, ne çok sarhoştun. Siyah şapkan, yeleğin, çocuk.

Düşün, en güzel yerinde uçtun. Kim bilir ne içmiştin, ne çok sarhoştun.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe

0: sarılsak.
1: Radyo de sana.

0: böyle bir format var bir de. Bunu tek gitar için böyle yine yani tek gitar
1: grubu. Sadece o grubu çalsana be.
0: Şu mu?
1: Ha, uzun bir süre çalışıyorum.

0: Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.
1: Yıllar evvel bir konserine gittim. Şöyle de oturuyorduk. Dedik ki yani şimdi biz gitsek, siz de alkışlasanız biz geri geleceğiz falan filan, o angarya olacak.
2: Doğru.
1: Doğru değil mi? Ya biz dediğimiz şey öyle oluyor. Biz artistlik yapıp gidiyoruz arkaya, sizler alkışlıyorsunuz, biz orada bekliyoruz. Abi çıkalım mı? Bir dakika falan filan diyoruz. Ondan sonra hadi çıkalım ya, belki de giderler falan filan diyoruz. Şimdi Bülent abi diyor ki, biz gittik, siz çok alkışladınız bizi, çünkü doyamadınız bize, bizler de geri döndük, ısrarlara dayanamadık, aslında gitmek istiyorduk ama madem ki çok istiyorsunuz diye geri döndük, size bir parça daha çalalım.

0: Sesi Amine en ön sıradasın. Sahne. Radyonun sesini aç.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Sahne, sahne. Radyoda sahne, sahne, sahne.
0: Olduğun yer en iyi canlı müzik mekanı.
2: Sizi nasıl?

sahne daha gerçek. Müzik sahnede. Radyo.

0: Privilégis!
1: Helal!
2: Bu akşam Koltuğunuz sahne önünde. Canlı müzik atmosferinin keyfini yaşayın.

0: Her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı? Kader beni senden söyle söküp alır mı? Yoksa derin bir söz bulup seni

ama kimseye değmez. İnsanı mutlu etmek hiçbir şeye benzemez. Sen bulamadın ya aşkı.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.